şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken kimse bize ihanet etmemiş, biz kimseyi aldatmamışken, hani biz kimseye küsmemiş, hani hiç kimse ölmemişken, eskiden de, çok eskiden de.

0: seni.
1: Merhabalar, ben İlyas Yalçıntaş. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Tükenmez.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara ve Antalya açık güneşli 33, İzmir güneşli 37, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Rode.
1: Dub Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: bundan böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En sıcak gezegen Venüs'tür. Venüs, Merkür'e göre Güneş'ten daha uzak olmasına rağmen Merkür'den çok daha sıcaktır. Çünkü Venüs'ün atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur ve karbondioksit sera gazı etkisine neden olarak Venüs'ün yüzey sıcaklığının artmasına yol açar.
1: Güneş'in olduğu her yerde Güneş'ten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: Reklam. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
7: Sıradaki şarkı hava durumuna bakmadan çıkanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Yavru kurtlarım günaydın, good morning. Güzel bir gün diliyorum. 5 Ağustos 2026 öyle sevinçli haberler alın ki. Böyle çığlıklar atın. Havalara uçun. Aman yarabbim. Allah'ım ben nasıl böyle güzel haber aldım deyin. İnşallah bugün böyle sevinç çığlıkları atıp çok mutlu olduğunuz haberler aldığınız, işinizin gücünüzün rast geldiği güzel bir gün olsun. Tabii ki Bodrum'un sahilinden, Çeşme'nin sahilinden resim atan utanmazlar var. Onları engelleyeceğim. Yani yazıktır, günahtır da. Bizim suçumuz ne? Bizim suçumuz, günahımız ne?

0: Clean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.07 değer kazancıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.568 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: budur.
1: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
4: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Reklam.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
2: Radyo D.A. Günaydın'la günaydın. Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Çok tatlı şarkı. Sever misiniz şımarık insan? Bizi öyle yetiştirmediler biliyorsunuz. Ağzımızın ortasına terliği yeriz. Öyle bir şımar bakalım. Ne oldu sana? Ha, havalandın mı? Bu şımarıklık ne? Biz böyle büyüdük. Öyle iki üç. Ay, çit çit çit çit çit. Şımarmayı da yapamıyorum. Nasıl şımarılır? Çittiri çit çit. Çittiri çit çit diye şımaran gördünüz mü? Biz de şımarmayı bilmiyoruz. Bence şımarmayı da bilmek gerekiyor. Şımarık da olmak gerekiyor azıcık. Her şey dozunda güzel bence. Ben çok katılıyorum ama tabii ki biz öyle büyümedik. Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. 0549 204 0104'te bizim Alo Aygül Aydın hattımız.

0: kişinin ailesi iş. Öyleyse çalış.
1: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'a günaydın. Aynen Aygül, süpürge ile döverdi anam beni diyor. Öyle ya, hadi bakalım. Sıkıyor söyle şımar. Ben bunu yemeyeceğim. Ben anneme çıkacağım diyeceğim ki ya da babama. Hala kaç yaşındayız? Hala büyük bir otoriteleri ve güçleri var üzerimizde. Yani sevginin üstünde korkumuz da var. Bizim yeni nesil öyle değil ki. Gerçekten şu anki gelen yeni nesil öyle mi arkadaşlar? Çocuklarımız öyle mi ya? Yani hiç bugün gelmişim böyle bacaklarını ayırmış koltuğun o şeyinde ortasında oturuyor. İçeri ben mi girmişim, hayalet mi girmiş? Dedim ki ne bu oturuş oğlum dedim. Ne biçim oturuyorsun? Evimde de mi oturamayacağım? Şimdi bir terk edecek. Hiç muhatap olmadım sonra. Dedim boşver şimdi aslan tutulması geliyor. Bu da aslan burcu. Şükresi anası astrolog.

sanki çok mantıklı kararlar alıyormuşuz gibi bir de sabah burada birbirimize akıl veriyoruz. Mükemmeliz. Ortamımız süper. Radyo D'desiniz. Bu şekilde mantıklı kararlar alıp birbirimize akıl vermeye devam. Canım Radyo D ailem.

Aygül'ün bir anne olarak, bir kadın olarak sabah erken yayında olman fedakarlık. Seni canı gönülden tebrik ediyorum diyor. Seninle olmak ve senin de orada olduğunu bilmek, senin de ayağa kalktığını görmek beni diyor çok motive ediyor, mutlu ediyor. Ne güzel, hep birlikteyiz arkadaşlar, hep birlikte çalışıyor, didiniyor ve en mantıklı kararlar alarak yola devam ediyoruz.

0: Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına ilişkin korkunç tabloyu dünya gündemine taşıdı. Gazze'de son bir ayın yılın en kanlı dönemi olduğunu duyuran yetkililer, Aksa Hastanesi'nin ve sağlık depolarının hedef alındığını bildirdi.
2: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara ve Antalya açık güneşli 33, İzmir güneşli 37, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat 21 Ağustos, Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül, Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül, Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül, Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül, İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Garaj Oto Ekspertiz.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

günaydın Aygül. Sabahları seninle renkleniyor. İyi ki varsın gökkuşağım demiş. Ay ne güzel bir iltifat. Aygül'üm günaydın. Güne seninle başlamak çok güzel. Araba kullanırken sesli olarak yazmak ismini Aygül'üm olarak ayırdı.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Mesajlar 0549-204-0104. İşte hayat öyle bir yer. 5 Ağustos 2026 koskoca yazı bile deviriyoruz ve bitiyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Aman ne güzel yaz geliyor, sıcacık olacak, şöyle olacak derken, yani çok şükür sağlıklıyız, sıhhatliyiz. Allah'a binlerce ne kadar şükretsek az. Hakkımızda hayırlı olanı, güzel olanı nasip etsin.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Seyir halinde cep telefonu kullanmak, trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Shop'a expertise.
2: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesajı yazıp göndermeye cesaret edemeyenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için

Efendim Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Radyo D'desiniz. Bu Ağustos nasıl olacak Aygül? Bu Ağustos'ta neler olacak Aygül dediniz ama ben biliyorsunuz ki özellikle 3 Ağustos pazartesi günkü podcast'te zaten söz etmiştim, bahsetmiştim, uzun uzun anlatmıştım. Bizim eski podcastlerimizi, geçen tarihleri de dinlemenizi tavsiye ederim. Onun dışında kendi YouTube kanalımda da anlatıyorum. YouTube kanalımda dinleyin lütfen. Çok emek veriyorum. Vallahi bazen moral ve motivasyona ihtiyacımız oluyor. Bir şeyi sürdürebilmek o kadar kolay değil yani. Onun dışında genel anlamda Ağustos ayına bakacak olursak mesela artık Venüs terazi burcuna geçti. Terazi burçları için çok güzel ve çok keyifli bir dönem olacağını söyleyebiliriz.

0: ateşinin
1: aynısı iş.
0: Öyleyse çalış.
1: Ateş nerede kış?
2: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlar geliyor. Merhaba günaydın Aygül'cüm demiş. Günaydın. Çınarcık'tan günaydınlar, iyi yayınlar, güzel bir gün olsun inşallah. Güzel bir gün olsun valla arkadaşlar. Artık güzel haberler alalım. İşimiz gücümüz rast gitsin. Bugün de bir çifte güzel bir bilet vereceğiz. Hadi bakalım. Radyo D'den ayrılmıyorsunuz.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Instagram ailem. Ayrı Instagram ailem. Radyo D ailem. Aman da aman. Efendim açtım. Astromatik açıldı. Online.

0: güzel şarkı ya. Vallahi çok güzel bir şarkı. Uzaklarda arama çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime. En güzel yerimiz. Çok romantik oldum şu an. Biliyorum alışık değilsiniz. Günaydın. Aygül Aydın'a günaydın. Günlerden çarşamba. Tüm işiniz gücünüz açılsın inşallah. Hadi reklamdan sonra buradayız, bekliyoruz.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 4 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.07 değer kazancıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.568 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek. Pilot Garaj Auto
7: Expertiz. İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve bilet space.com'da.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
5: Reklam.
1: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Şu şarkıda olmasa neyle motive olacaktık ya? Allah Allah! Haydi! Hep birlikte! Çektin mi elimi? Döndün çöpüğüne!

Hadi göreyim. Kalk, kalk ayağa, haydi. Arabadaysanız omuzlar oynuyor. Sağ omuz önce, sonra sol.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Kozmetik'in mükemmel ürünleri şu an tüm ürünlerde %30 indirim bulunmakta ve aynı zamanda sadece sepette de ek %20 yapıyor. Bir de üzerine Radyo D dinliyorsanız size abone özel indirim kodu var. Aboneyim, abone. Biletlerim cebinde. Abone özel. Gidiyorsunuz misler gibi. Böyle neredeyse beleşe geliyor yani. O denli bir sepet düzüyorsunuz kendinize. Aman. 3 günlük dünya. Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Canlı bakışlarımız, ışıltılı göz çevremiz, kusursuz cildimiz ile biz zaten zirveyiz.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Çok seviyorum bu şarkıyı ben. Robert Etamo'yu da çok seviyorum. Yani gerçekten mükemmel bir sesi ve şarkıları var. Bence bazı sanatçılarımız hak ettikleri değeri göremiyorlar ya. Bence Robert Etamo da onlardan biri. Hadi o zaman bu şarkıyı hatırlayanlar bilir. Dinozorlar. Göreyim sizi.

0: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Efendim şimdi MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Şimdi 0549-204-0104'de ilk yazan kişiye bir çift kişilik bilet vereceğim. Ama 5 günlük kombine davetiye kazanıyor. Yani isterse işte 2 Eylül Çarşamba'da Selçuk Balcı Emre Fel Motive konseri var. 3 Eylül Perşembe'de Emliza Sefo Demet Akalın var. 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza var. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı var. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz var. Biletler Park Afyon AVM ve vidipes.com'da sizleri bekliyor. Afyon'da olan, yakın olan ilk kişi şimdi arıyorum. Bir tane soru soruyorum bakalım. Ben. Oo, herkes yazıyor. Soralım bakalım. Hadi. Öyle ben demekli olmuyor.
2: Efendim.
1: Günaydın.
2: Günaydın efendim. Bir koç burcu olarak.
1: Oo, ben. Bir bakalım.
2: Aygül düşme, sen düşersen hepimiz düşeriz lütfen.
1: Sus. Ben var ya, tüm kapıları zorladım, her şeyi yaptım. Yani ama iyiyiz elhamdülillah, çok şükür ayaktayız canım. Düpçük gibiyiz.
2: Seninle.
1: Canımsın benim, siz varken bana hiçbir şey olmaz. Sizin dualarınız yeter. Ya geçen gün bir grup kurmuşlar bizimkiler, Aslılar. İşte sürekli okutuyorlar işte bizim başımıza gelenlerden dolayı. Uygulama kalktı falan filan. Grubu kurmuşlar, herkes okuyor. Artık bizimkiler nasıl çalıştırdıysa o grubu, yani öyle böyle gece gündüz herkes nöbetçi bir şey okuyup gruba atıyormuş. Sonra neyse, artık bir tanesi yoruldu herhalde. Gece bana bir de özelden mesaj attı Instagram'dan. Ben de çok yorgunum. Instagram'da böyle inşallah bu günler geçer falan yazmışım. Kadıncağız altına yorum yazmış. Aygül Hanım, biz sürekli okuyoruz. Aslı Hanımlar bizi okutuyor. Bu dualar nereye gidiyor acaba? O kadar yorulmuş ki okumaktan. Şu an o aklıma geliyor. O yüzden hepinizin duaları bize yeter hayatım. Kabe'de hacılara döndüler. Ama koç burcu olmak onu gerektiriyor biliyorsun. Koç olduğumuz için şu an biz anca o okumak, dualar, Allah bizi kurtarır. Yani öyle bir Satürn geçiyor üstümüzden. O zaman soralım. Şu an hangi gezegen koç burcunda? Hadi bakayım. Hadi.
2: Satürn koç burcunda.
1: Aferin. Gelsin biletin o zaman. Koy cebine biletini.
2: Ya, teşekkür ederim.
1: Öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak koçum.
2: Bay bay. Yolun hep güzellik için açılsın. Görüşmek üzere.
1: Senin de öyle. Hoşça kal.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini

0: açıkladı. Hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına ilişkin korkunç tabloyu dünya gündemine taşıdı. Gazze'de son bir ayın yılın en kanlı dönemi olduğunu duyuran yetkililer, Aksa Hastanesi'nin ve sağlık depolarının hedef alındığını bildirdi.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 32 derece. Ankara ve Antalya açık güneşli 33, İzmir güneşli 37, Trabzon hafif yağmurlu aralıklı güneşli 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 42 derece olarak ölçülüyor. Radyo
3: T. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his... Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Efendim, Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Otogardan selamlar. Eslem adında küçük ufaklık var. Ona seslenir misin? Annesini üzmesin diyor. Eslem. Eslem, ayağını denk al Eslem. Eslem prensesim. Şaka yapıyoruz. Anneni üzme bir tane.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
0: Önemli. Heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısa

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı 5 dakika daha deyip yarım saat uyuyanlara gelsin.
0: Radyo D.

0: Oktay Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: Aygücüm, işimin trip atmasından nefret ediyorum artık diyor. Yani trip atan insanın yorgunluğu kadar büyük bir şey var mı? Katılıyorum hayatım. Yani hani bir şey sorarsın. Yok bir şey. Vardır ya. Yok bir şey. Emin misin dersin? Evet. Ama ses tonu başka, yüzü başka, tavrı başkadır. Dünyanın en gıcık şeyidir. Bir anda kendini suç mahallinde delil ararken bulursun. Ben ne yaptım şimdi acaba? Benim suçum ne diye son birkaç günü kafayı yiyerek geçirirsin. Yani bunu sana yaşatır. Bence insan ilişkilerindeki en büyük yorgunluklardan biri bu. Karşındakinin ne hissettiğini anlamaya çalışmak zorunda bırakılmanın adına trip diyorum ben. Ben senin ne hissettiğini anlamak zorunda niye kalayım mesela? Çünkü sen de benim ne hissettiğimi anlamak zorunda kalma. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Kızdıysan söyle, kırıldıysan söyle, bir şey içerlediysen anlat. Anlatamayacağım biri ise demek ki içerleyebileceğim biri de değil yani, çok net. Hele bir de ben söylemeyeyim, o kendisi anlasın meselesi var. İşte orada da ilişki, iletişim olmaktan çıkıp bir imtihana dönüyor. Yani bir felakete dönüyor bir müddet sonra. İnanılmaz bir şeye dönüşüyor. İşte ben böyle şeyleri sevmiyorum. Belki Koç burcu olmanın vermiş olduğu münasebetten dolayı. Mesela bir şeye bozuluyor muyum? Hemen anlarsınız. 5 dakika, 5 saniye suratımdan hemen anlaşılır. Hoşuma mı gitmiyor? Bitti, bir daha dönmem, bakmam, konuşmam, muhatap olmam gibi. Yani trip atılacak bir şey yok. İnsan sevdiğine trip atabilir, naz yapabilir. Bunlar hayatın içinde tabii ki var ama sürekli karşı tarafı acaba ne yaptım diye düşündürmek gerçekten yorucu. Ben artık şuna inanıyorum. Olgunluk hiç kırılmamak değil. Kırıldığında doğru cümleyi kurabilmek. Şuna kırıldım. Bu kadar. Tabii işte siz gidin onlarla görüşün. Mesela. Babalarımız, analarımız. Sen arkadaşlarınla git görüş. Arkadaşların daha önemli. Gibi mesela. Burada aslında alt bendinde trip atıyor. Trip atan mı daha yorucu, yoksa trip atıp da bir de yok bir şey diyen mi sizce? Vallahi ben hiç sevmem. Ben biri bana biraz fazla, haddinden fazla bir trip yakalayayım. Üf. Üf yani var ya, bir kaçış, bir kaçış, kaçaş. Kaçışı söyleyemedim de. Kaçaş yani, bir kaçaş. Tribi gördüğüm yerde bir kaçaş ki ben.

0: Kesinlikle var ya, tribe maruz kalan adam için çok daha zor bana sorarsanız. Yani trip atana kolay ya. Vallahi hani hiçbir şeye trip atma hakkımız yok yani, ne?
1: Ne oldu sana?
0: Yok öyle bir lüksüm ömrümde olmadı. Birine trip atacağım.

kadınların erkeklere attığı tripten de çok rahatsızım. Ya kadınlar bir çeki düzen verin kendinize. Ne oluyor, zaten anlamıyorlar. Zaten kafaları basmıyor senin attığın tribi anlayana kadar. Sen sinir hastası oluyorsun. Ya trip atılacak bir şey yok. O an ciddi bir karar vermek zorundasın. Ya o hayatında olacak ya olmayacak. Net olacaksın orada. Ben hemen defterini dürüyorum mesela. Baktım bir iki trip atmak zorunda kaldığım durumlara mail ediyor konu.

0: seni değersizleştirmeye çalışır. Yani şöyle, bak gör sana ne değer verdim ben. Sana, yani ben varım. Sana çok değer veriyorum, hayatını kolaylaştırıyorum. Hop hayatından kaybolur. Bu da şunu gösterir. Bir benden öncesine bak, bir de benden sonrasına bak yani. He, bir akıllı sensin. Ya böyle ilişki içerisinde de, kardeşler arasında da mesela, kardeşler arasında da bu çok olur. Zor bence, yorucu. Yani tribe maruz kalan insan Allah yar ve yardımcısı olsun. Bir de şöyle diyor karşı taraf. Diyor ki o zaman trip atacak duruma getirmesin canım. Allah Allah. Kiminsin? Neden hayatım? O öyle ya, şöyle biri. O deli mesela, ne yapayım ben? Hani o manyak mesela. Niye ona gideyim trip atayım ben?
1: Benimsin, benimsin, benimsin.
0: Ben kişisel davranışları da sağlık problemi gibi görüyorum. Mesela diyorum ki ya tamam diyorum, grip olmak gibi. Yani o grip mesela. Grip olduğunda ne yapıyorsun? O grip, onu idare ediyorsun. Değil mi? Bir şeye maruz kalıyor. Diyorsun ki onun tahammülü bu kadar. Bunun gibi yani hayat.

0: herkes.
1: Allah herkese akıl fikir versin ya. Kimse demiyor mesela. Yani hayat çok zor. İnsanlar çok yoruluyor. Çok çaba sarf ediyorlar. Hayatta kalma sınavı yaşıyorlar. Ya bunları yapmasın demiyor. Kimse bunları demiyor mesela.

0: geçen de geçen de buraları çoktan döndük biz.
1: Biz hiç şey vıttır vızık dinlemedik bugün ya. Şimdi böyle deyince vıttır vızık aklıma geldi. Tamam, insanlar sevdiğinden de yapıyor. Eşleriniz, partnerleriniz, özellikle ikili ilişkilerde trip zaten çok geçerli bir şey. Ama bir müddet sonra da kabak tadı veriyor. Hani derler ya, çok söyleme yüzsüz edersin, az verme hırsız edersin diye bir laf vardır eskilerde. Bizim Adanalılar çok kullanır. Biraz böyle onun gibi bir şeye dönüyor. Yani onun da dozajı var yani. Onun da tatlı yerinde yapacaksın. Elalarını belalarını da çalmadık. Dur, biz sadece trip... Ben sadece trip atan şarkı çalarım. Benim en fazla tripim bu. Nerede trak? Orada bırak.
2: Devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor.

Nerede trak orada bırak canım. Aygül ara beni. Benimkinin attığı tribi kimse atamaz herhalde diyor. Arayayım bakayım. Bu da bir bıttır bızıkla uğraşıyor anlaşılan.

0: Alo.
1: Alo.
0: Canım günaydın.
1: Günaydın Aygül'cüm.
0: Nerede trak orada bırak diyoruz. Ne oldu sen?
1: Ay bırakamıyoruz işte, bırakamıyoruz.
0: Bir trakla uğraşıyor gibisin.
1: Evet.
0: Ne yapıyor? Evet. Anlat bakayım, nasıl bir trip yiyorsun?
1: Vallahi hani Esenyel'den alınır ya, bizimki alınıyor ve ben çözmeye uğraşıyorum. Bugün ne oldu?
0: Ne oldu bakayım?
1: Neyi beğenmedi ki? Neyi yemedi, beğenmedi? Yemeği görse beğenmez.
0: Ha.
1: Ondan sonra acaba bir şeyleri beğenmez. Benim çiçeklerimi sevmez. Bugün ev taşınıyoruz, çiçek taşıyorum, iş yerime getiriyorum.
0: Ha.
1: Getiren benim ama o şey, derdi çeken sanki o.
0: Abo.
1: Ondan sonra iki gün suratını çekiyorum. Yani gerçekten.
0: Çekile hani çekile bazen... değil bacım. Çekile çekile değil bacım.
1: Değil ama çekiyorum. Çekiyorum
0: Burcu,
1: vallahi.
0: Burcu ne?
1: Vallahi Başak.
0: Nerede trak? Orada bırak.
1: Orada bırak. Bırakamıyoruz. 40 yıl olmuş.
0: Senin şeyin ne? Bacım senin burcun ne?
1: Benim burcum kova, yükselenim ve yengeç.
0: Beni çok şaşırttın da yükselenden olmuyor işte senin.
1: Valla bilmiyorum ya. Çekip gidiyorum Aygül'üm ya. Seninle konuşmak benim için çok
0: Ay,
1: büyük
0: benim
1: mutluluk.
0: Benim bir canım, sen kova burcusun. Sen kolektif kolektif duyguları olan bir kadınsın. Seni kimsenin manipüle etmesine izin verme.
1: Vermemeye çalışıyorum.
0: Verme bir tanem. Beğenmiyorsan mesela yemek yapıyorsun, yemeği beğenmiyor. Kendi yapsın mesela. Yapıyor mu?
1: Yok ya, ne yapacak? Yerini hani ben yorgunum. Ama ona hizmet ediyorum. Yemek yiyeceğim mi? Meyve getireyim mi? Çayını yapayım mı? Yani böyle de alttan alıyorum ama olmuyor.
0: Niye yapıyorsun bacı?
1: Daha fazla,
0: daha fazla memnun olmasın diye mi yapıyorsun bacı? Ha? Sen kaşınıyorsun ha?
1: Ya, vallahi kaşınıyorum senin
0: kusura
1: dediğin
0: bakma,
1: gibi.
0: Vallahi adamın bir suçu yok. Vallahi ben sana söyleyeyim, adam çok haklı. Ben de böyle bir yere dükkan açsam hiç ağzıma geleni söylerim, meyvemi vallahi de yerim.
1: Hayır, ona da razıyım. Hani suratını bekliyorum ben. Bir teşekkür bekliyorum. Bir şey bekliyorum Aygül'cüm. Yani
0: ah bir tanem.
1: Desin ki hani ufacık bir sevgi bekliyoruz ya hanım. Bekliyorum ya.
0: Kız seni yerim ben ya. Ben seni anlıyorum bir tanem. Çocuk var mı? Olaydı.
1: Var. 3 tane oğlan var.
0: Abo. Devam, sen meyveyi doğramayın. Çok yardımcı oldum biliyorum bacı. Bacı
1: gerçekten
0: çok sana bari
1: yani.
0: Sana bari bir kozmetikten krem göndereyim de bacı kremler.
1: Ay olur, bayağı bir yağlanayım yani.
0: Tamam, sen bir yağlan.
1: Orada düzelim.
0: Sen güreş.
1: Allah razı olsun bacım.
0: Hadi öptüm seni bacım, çözdüm.
1: Teşekkür ederim.
0: Bay bacı bay.

0: Sıradaki şarkı bacıya gitsin. Ay vallahi yoruldum. Kremlensin otursun oturduğu yerde.
1: Senin derdin dert mi ki canım? Benim derdim yanımda.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 4 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.07 değer kazancıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.568 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Bence bir şey söyleyeyim mi? Yani şimdi hani hanımları da coşturmak için böyle şey yapmak istemiyorum. Yani konuşmak istemiyorum. Öyle algılamasınlar. Ben kadınların dayanıklılık seviyelerinin babalarıyla alakalı olduğuna inanıyorum. Yani her kadının ilişkideki dayanıklılığı ve hizmeti ve koşulsuz sevgisinin babasıyla olan sabrı, ilişkisi, tahammülü, gördükleri, tecrübesi olduğunu düşünüyorum. Eğer genelde böyle hanımefendiler gerçekten zira büyük bir hanımefendilik düşünsenize, karşınızdaki insan size bir gram sevgi dahi göstermezken siz büyük bir hanımefendiliğinizle görevlerinizi bir görev gibi gördüğünüz sistemi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Hakikaten çok büyük bir asalet. Demek nasıl bir babanın elinde yetişmiş, nasıl bir annenin elinde yetişmiş ki bu konuştuğumuz hanımefendi bu birliğini korumaya ve oradan bir küçücük sevgi kırıntısı görmeye hasret kalıyor. Yetiştiğiniz babayla biraz alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani baba çok baskıcı bir babaysa mesela, isteseniz de onu yapamıyorsunuz. O tahammülünüz olmuyor bence. Hani nereden bildiğimi sormayın.

Öyle mesela benim bir arkadaşım vardı ilk evlendiği zaman hatırlıyorum. Eşi çok büyük bir aşkla evlendi. Yani şey kadın çok büyük bir aşkla evlenmedi. Eşi o kadar seviyordu ki çok aşık olarak böyle el üstünde tutarak kadınla evlendi mesela. Kadıncağız anlatıyor bunu, diyor ki yani Aygül o kadar büyük bir, hani çok seviyor diye evlendim diyor, bu arada ben bayıldığım için evlenmedim diyor, o çok sevdiği için evlendim, nasıl olsa bana el bebek gül bebek bakacak, ben de onunla güzel bir yuva kurarım, çocuklarım olur diye evlendim dediği bir ilişkin içerisinde, daha evliliğin evin içine girip birinci haftada mı ikinci haftada işte bu diş macununu niye ortadan sıkıyorsun, bunları niye dolaba koymuyorsun falan, böyle kadını sürekli aşağılayan hareketlerde bulunmaya başlıyor. En son kadın da anlamıyor, diyor ki ya bu kadar büyük bir aşkla evlendik, yani bu kadar büyük bir sevgiyle evlendik biz. Ya bu adam beni çok seviyordu. İşte terlikten tut kavga ediyor, evin içerisinde her şeyde kavga ediyor ama evlenene kadar da inanılmaz büyük bir aşkla evleniyor, düşünün. En son böyle bir diş macunu olayını anlattı, yani sonra çok gülmüştüm. Diş macunuyla ilgili yine hiç olmadık bir yerde böyle yemek yapmış, sofrayı hazırlamış, heyecanla işte daha 3. haftalarında falan evliliklerinin, adam gelmiş, diş macunu böyle mi sıkılır, şöyle mi yapılır, ben sana artık söylemekten bıktım falan diye bağırmış. Kadın da almış o diş macununu, bütün duvarlara, tüm masaya, her yere sıkmış. Bağırmış adam, ne yapıyorsun falan. Sonra yaptığı tüm yemekleri ters çevirmiş. Her şeyi yıkmış falan, yani. Bunu kadıncağız anlatıyor. Ve evden çıkıp gitmiş. Yürüyüşe gitmiş. Ondan sonra tabii adam hepsini toplamaya başlamış. Her şeyi düzeltmeye başlamış. Her şeyi düzene sokmaya çalışmış. Her yeri silmiş döndüğünde. Yemeği yapmış. Yemeği tekrar masaya koymuş. Yeni yemek yapmış. Ondan sonra özür dilemiş, kadın hiç konuşmamış, kapıyı kapatmış vesaire. Hala evliler burada galiba 27. yılları. O gündür bugündür yemeği kim yapıyor biliyor musunuz? Adam yapıyor. 27 senedir evliler, o gündür bugündür yemeği erkek yapıyor. Ve o gün yapmama kararı almış kadın. Adam da bunu kendi kabahati olarak görüyor ve tamam diyor, kabul ediyorum diyor. O gün ben diyor bunu hak ettim diyor falan vesaire. İşte sevgi nerede devreye giriyor mesela? Sevgi davranış gerçekten bir sevgiyse demek ki adamdaki gerçek bir sevgiymiş ama onu yönetememiş. İnsanoğlu bence davranışsal olarak farklı davranabiliyor arkadaşlar. Yani o davranışları sizin sınır çizmeniz gerekiyor. Siz sınır çizmiyorsanız bence olmuyor. Sınır çizmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ha ne oldu? Üçüncü haftasında boşandı mı? Hayır. 27 senedir evli. Çok da güzel, çok da mutlu. Hala eşini çok sevgiyle sahip. Bunu da gülerek anlatırlar. Ama sınırını çizdi. Kendine güvenen bir kadındı. Belki o gün öyle olmayabilirdi. Adam da bunu kabul etmeyebilirdi. Her şey farklı akabilirdi. Ama o kendinden vazgeçmedi.

bazı yerlerde sınırınızı çizmeniz lazım. Bence bazı yerlerde çizgilerinizi iyi korumanız lazım. Ve sevginin çözemediği şey olmadığını düşünüyorum. Alt bendinde sevgi olmayan şeylerin de çok hızlı bir şekilde çürüdüğünü ve yok olduğunu çok net görüyorum.

Efendim, belki hemen değil. Sevgi her şeyi halleder diyoruz ki. Hemen olmayabilir. Belki bizim istediğimiz zamanda değil. Belki bazı şeyleri eski haline getirerek de değil. Ama gerçek sevginin dokunduğu yerde mutlaka bir şeyler hep değişir. Çünkü insanın bu hayatta en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri gerçekten sevildiğini bilmektir. Zaten onu istemez miyiz? Kusurlarıyla, korkularıyla, bazen bir meyve tabağını önünüze getirdiğinizde hayatım ne güzel doğramışsın, senin elinden yemek ne kadar güzel dediğinde, bazen saçmaladığı haliyle, bazen sustuğu, bazen dağıldığı haliyle, birinin sana ben seni sadece güzel günlerinde değil zor olduğun zamanlarda da görüyorum diyebilmesi çok kıymetlidir. Sevgi bazen büyük cümleler değildir zaten. Eve vardın mı der. Bugün sesin iyi gelmedi, bir şey mi oldu der. Kalabalığın içinde gözünün onu aramasıdır. Herkes giderken kalabilmektir. Ve bence gerçekten seven iki insanın arasında çözülemeyecek çok az şey vardır. Kavga edilir, yanlış anlaşılır, bazen gurur araya girer, bazen hayat insanları yorar, işler, sorumluluklar, geçmişten taşınan yaralar. İnsan bazen en çok sevdiğine bile nasıl davranacağını bilemez ama sevgi varsa insan geri döner, bir yolunu mutlaka bulur. Çünkü gerçekten sevdiğin birini kaybetmekle bir tartışmayı kazanmak arasında seçim yapmak zorunda kaldığında bir süre sonra anlarsın. Haklı çıkmanın hiçbir anlamı yokmuş ki. Sevdiğin insan karşında yoksa kazandığın kavganın ne kıymeti var ki? Baktığın zaman bazen bir özür dilerim halledebilir her şeyi. Bazen bir sarılma, bazen baş başa bir kahve içme her şeyi çözebilir. Bazen gece yarısı gelen küçük bir...

gerçekten hayatla mücadele ederken kendimi yalnız hissetmediğim noktada hissediyorum işte sevginizi. Belki onun bütün yaralarını iyileştiremezsin ama yarasına tuz basmayan bir insan olabilirsin. Yaranıza biri tuz basmıyorsa da sizi çok seviyordur. Belki bütün yaralarını iyileştiremiyor ama yine de yağmasa da gürlüyor. O yüzden sevdiğiniz insanlara sevginizi göstermeyi ertelemeyin. İnsan ömrü sandığınız kadar uzun değil. Bir gün söyleyeceğim dediğiniz cümlelerin, bir gün sarılacağım dediğiniz insanların, bir gün düzelteceğim dediğiniz kırgınlıkların hiçbir zaman garantisi olmayacak. Seviyorsanız söyleyin, özlediyseniz arayın, kırıldıysanız anlatın. Hatta yaptıysanız bir hatanız da ekstra varsa özür dileyin. Ne olacak ki? Karşınızdaki insan sizin için kıymetliyse bunu ona hissettirin. Trip atmanız, onu yok saymanız, bir bedel ödetmeniz, bunlar hiçbir anlamı yok ki. Gerçekten sevgi varsa bir yol vardır. Çünkü sevgi her şeyi bir anda çözmez belki ama iki insanın birbirinden vazgeçmemesi için gereken gücü verir. Ve bazen her şeyi halleden şey tam olarak sadece içinizdeki sevgidir, budur.

siz eşittir ben demektir. Yarın aynı şekilde eşitlenmek dileğiyle aynı saatte görüşelim, olur mu? Bekliyor olacağım. İnşallah tabii. Sizleri seviyorum.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini imzaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Rafet Dalkıran atanırken Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan tutuklu belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi görüşmeler yürütüyoruz, Hürmüz Boğazı yakında açılacak dedi. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarına ilişkin korkunç tabloyu dünya gündemine taşıdı. Gazze'de son bir ayın yılın en kanlı dönemi olduğunu duyuran yetkililer, Aksa Hastanesi'nin ve sağlık depolarının hedef alındığını bildirdi.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. 5 Ağustos çarşamba gününde, hafta ortasında Radyo T'de yine buluştuk. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu saatin açılışını Manifest'le yaptık. Yanlarında Ajda Pekkan'la birlikte hileliyle bize eşlik ettiler. Bu kez Emircan İrek konuğumuz oluyor. Sehven şimdi Radyo T'de.

Dünyada kutlanan ilginç özel günler takvimimize az önce göz attım baktım. Bugün 5 Ağustos biliyorsunuz. 5 Ağustos Kız Kardeşler Günü olarak kutlanıyormuş. Hayatımızı güzelleştiren kız kardeşlerimize sevgimizi göstermek, bir telefon açmak ya da güzel bir mesaj göndermek için harika bir gün. Tabii bunu her gün belki haftada birkaç kere yapmak gerekiyor ama bugün özel bir gün olduğu için bugün bir kez daha yapabiliriz. Tüm kız kardeşlerin günü kutlu olsun. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Yaşım Çocuk ve Mabel Matiz Radyo D'de bizimle buluştu. Az sonra İrem Derici burada olacak. Durum çok acille geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Fırtına öncesi sessizlik sözü bazı durumlarda gerçek olabilir. Fırtınaların oluşması için gerekli olan nemli ve sıcak hava atmosferde yükselirken soğur ve içindeki su yoğunlaşmaya başlar. Hava tekrar aşağı doğru hareket ederken ısınır ve nemini kaybeder. Bu durum fırtına bulutlarının altındaki havanın sakin ve durgun olmasına yol açar. Ancak fırtınalar her zaman bu şekilde oluşmayabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan İrem Derici. Durum çok acil.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Derici Radyo D'de dinledik. Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Yoğun trafikte ilerleyenlere biraz daha sabır diliyorum. Çalışma ortamında olanlar, tatil bölgelerinden bizi tatilde olup dinleyenler, herkese harika bir çarşamba diliyoruz. Güne hala hazır hissetmeyenler için sıradaki parça gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin. Söyle.

unutulacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

WhatsApp grup sohbetleri için yeni özelliklerini duyurdu. Geçtiğimiz gün en dikkat çeken yenilik, tek mesajla tüm grubu bilgilendirmeyi sağlayan herkes etiketi oldu. Ayrıca anketlere bitiş saati belirleme, oyları gizleme ve 15 dakika içinde düzenleme seçenekleri de eklendi. Bir diğer yenilik ise mevcut gruplardan daha küçük yan grup sohbetleri oluşturmayı kolaylaştıran özellik. Yavaş yavaş böyle sosyal medya gibi olmaya başladı WhatsApp gibi platformlar. Biz de oralardayız, takip etmeye devam ediyoruz. 0549-204-0104 bizim WhatsApp hattımız, biliyorsunuz. Zaman zaman hatırlatıyorum, kaydedin, yarışmaları oradan yapıyoruz. Çok daha hızlı olmanızı sağlayabilir. Herkese şimdiden bol şans. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde, her zaman seninle.

0: eşlik etti. Birazdan Yalın burada olacak. Akşamüstü ve çok daha fazlası için Radyo T'de kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.686 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.800 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Radyo T. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Servis.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man Brand New Day gişeye hızlı bir giriş yaptı, bahsetmiştim dün size. Film dünya genelinde 927 milyon dolarlık açılış hasılatıyla tüm zamanların en iyi ikinci açılışını gerçekleştirdi ve Türkiye sayıları da belli oldu, Türkiye istatistikleri de belli oldu. Türkiye'de de ilk hafta sonunda 725 binden fazla seyirciye ulaşmış ve böylece hem 2026'nın en iyi açılışını yapmış hem de son 4,5 yılın en güçlü gişe başlangıcına imza atmış. Bakalım önümüzdeki günlerde daha da fazla izlenecektir diye düşünüyorum. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Dream Türk sponsorluğunda birçok konserle sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Fehtah Can da 30. sanat yılını Radyo D ve Dream Türk'ün sponsorluğunda muhteşem bir turneyle kutluyor. Ağustos ayı boyunca yine harika konserlere imza atıyor. 3 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalılarla buluştu Fehtah Can ve 9 Ağustos'ta Kuşadası Altın Güvercin Amfiteyatro'da yine harika bir konsere imza atacak. Bu konseri kaçırmayın ve davetiye kazanmak için de yine kulağınız

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Herkes.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

2026 yazında bizimle buluşturduğu parça Ara Beni ile Hadise Radyo D'de dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Ben Aykut Balcı. Hepinize keyifli, güzel bir çarşamba günü diliyorum bir kez daha. Harika parçalar bu saat içerisinde yine Radyo D'de. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 5 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

Sağlık ve teknoloji bir arada olunca böyle farklı şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bilim insanları da geçtiğimiz günlerde parmak terini analiz ederek kan şekeri ölçebilen deneysel bir akıllı yüzük geliştirdiler. İğne gerektirmeyen bu teknoloji glikoz, laktat ve alkol seviyelerini ter üzerinden takip edebiliyormuş. Henüz prototip aşamasındaki yüzüğün günlük kullanıma sunulmadan önce tasarım ve pil ömrü açısından geliştirilmesi gerekiyormuş. Özellikle şeker hastaları için güzel olabilir. Yani yüzükle şekerinizin hangi seviyede olduğunu hiçbir şey yapmadan ölçebiliyorsunuz. Terinizden ölçebiliyorsunuz. Günün enteresan teknoloji sağlık haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: Bora Duran müebbetle Radyo D'de bize eşlik etti. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Beni Al ve Ankara Ekos'la geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Cee, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

2026'nın en iyi çıkış yapan parçalarından, şarkılarından biri Beni Aldı. Ankara Ekos Radyo'da Ede dinledik, konuğumuz oldu. Bu kez Sakiler'le devam ediyoruz. Gamzen'de şimdi Radyo'da Ede. Kaçtın.

Konuğumuz oldu. Türk pop müziğinin istikrarlı isimlerinden biri. Son parçasıyla bize eşlik etti. Bu kez duygusal şarkıların başarılı ismi, uzun yıllardır tanıdığımız Rafet E. Roman parçası Aşkı Virane ile şimdi radyoda Ede.

0: Ya Sen Gidip de ve Bengü Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Derya Ulu burada olacak. Şımarık ve çok daha fazlası için Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.757 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.368, çeyrek altın 10.801 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Canlı performans tadındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 sizlerle buluşuyor. Bu akşam da sahne yine Radyo D'de olacak. Siz de yerinizi alın ve harika şarkıları, akustikleri, konser ve canlı performans tadındaki tüm şarkıları sakın kaçırmayın. Yazdım.

Ve Gülizay'la yeniden yorumladıkları parçaları Ateşle Barut'la bizimle buluştular. Ben Aykut Balcı. Hafta ortası çarşamba gününde size eşlik ettim. Unutmayın yarın saat 10'da yine buluşacağız. Öğleden önce birlikte gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Hepinize güzel bir çarşamba diliyorum. Gün boyunca da kulağınız dikkatlice Radyo D'de olsun. Her an kazanma şansınız olabilir. Ben giderken Irmak Arıcı konuğumuz oluyor. Pusu kuruyor şimdi radyo.

dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Enerjis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
4: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
3: Gençlik Kulübü mü?
4: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalıyor.

0: %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sen rahat ben rahat. Radyo
1: Radyo'da şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Tantaşçı, gidişat. Bu gidişat.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.717 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.359, çeyrek altın 10.782 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Serviis.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Auto Expertise.

0: Erciyes.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Arılar bal yapmak için ne kadar uçar? Arılar 1 kilogram bal yapabilmek için ortalama 96 bin kilometre, yani dünyanın etrafında yaklaşık 2,5 tur atacak kadar yol kat eder. Bu mesafe, kovanın nektarları topladıkları çiçekleri uzaklığına ve nektardaki şeker yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.605 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.92'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.358, çeyrek altın 10.781 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Garaj, 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan. Buray tam benim tipim.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: Pilot Garaj Oto Expertise. Reklam. Kamu spotu.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
4: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Via Caravan Stüdyo D'yi sunar. Via Caravan.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Günlerden çarşamba, tarih 5 Ağustos ve saatimiz de 15.09 oldu. Biliyorsunuz daha önce sizlere duyurmuştuk hem sosyal ağlarımızda hem de anonslarımızda. Ve bugün Funda Arar, Radyo T'de Stüdyo T programımızın konuğu. Funda, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum, hoş buldum.
0: Valla seni iyi gördük.
1: Teşekkür ederim. Güzel bir... Ben de sizleri iyi gördüm.
0: Teşekkürler. Tam böyle yaz ortasında diyebiliriz. Sıcaklarında baya böyle bizi hissettirdiği günler içerisinde.
1: Fena sıcak ya. Nem dışarıda %90 mı artık kaç bilmiyorum. Baya sıcak.
0: Biz o yüzden radyodan dışarı çıkamıyoruz. Bütün günümüzü içeride geçiriyoruz.
1: Doğru. Doğrusun.
0: Allah, yani Allah dışarıda olanların biraz tabii yanında olsun. Evet, sabır diliyoruz hepsine. Evet, çok zor gerçekten. Yani bu sıcakta. Ve tabii senin de yeni bir albümün var. Bugün bu albümden söz edeceğiz. Bol bol konuşacağız ama önce tabii ki yeni bir albüm çıkardın. Belli sorularla biraz ilerleyeyim istiyorum. Şimdi bugün de buraya geldim bu sıcak havada. Şu anda albümden sonra heyecan mı daha fazla yoksa bir rahatlama mı var? Çünkü hazırlığı sürmüştür bayağı diye düşünüyorum.
1: Rahatlama var tabii, yani bayağı uzun zamandır, birkaç senedir çalışıyoruz yani. Evet. Öyle hemen 2-3 aylık iş çalışmayla olmuyor bir albüm. Uzun, epeydir, birkaç senedir şarkılar yapıyoruz, şarkılar geliyor, onlar dinleniliyor, onların demoları yapılıyor, oldu mu olmadı diye bakılıyor. Ondan sonra böyle bir bakmışsınız vakit geçmiş. Hep böyle single gittik. Tabii artık 26 yıl olmuş ve 26 yıla içerisinde
0: maşallah
1: de,
0: 26
1: teşekkür ederim.
0: Bile kolay.
1: Belli bir dinleyici potansiyeli oluşuyor ve o dinleyici potansiyeli de artık isyanlardaydı. Yeter artık, tek tek şarkıyı istemiyoruz.
0: İstiyorlar
1: biz.
0: Değil mi artık yani? Evet, o var hani o istek yani.
1: Belli bir süre idare ediyorlar ama sonra bir patlama oluyor. Biz artık bir albüm istiyoruz, yeter, tek şarkıyla olmuyor diye. Evet. Albümün tadı başka tabii. 10 tane şarkı var. Herkes kendine göre birkaç tane ya da favorisi oluyor, onları dinliyor. O albüm işte eskisi gibi tabii kartonet elimizde organik bir şey yok.
0: Evet, artık keşke olsaydı şey, ama.
1: Onu diyorum. Konserlerimde yeni şarkılardan söylediğimiz, işte yeni albüm çıktı. Artık dijital mecralardan her şey diyorum havada. Evet. Böyle elinize alacağınız CD ya. Yok ama.
0: Bazen özlüyoruz aslında. Son dönemde evet. Şu hani plaklarda çok tekrar popüler oldu ya. Mesela belki de o ihtiyaç
1: var mı
0: acaba?
1: Şimdi bir baskı var bana. Var mı plak öyle? Olsun plak olsun diye.
0: Güzel, bence de olmalı ya.
1: Ben de istiyorum aslında bir böyle hani meraklısına belli bir sayıda.
0: Adet de olabilir yani.
1: Adet plak belki olabilir. Güzel olur.
0: İlk alanlardan biri ben olurum muhakkak yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Bir plak hayranı olduğum için.
1: Evet, keyifli oluyor plak dinlemesi de.
0: Peki bu albüm çıktıktan sonra tabii şarkıları dinleyicilere bıraktım böyle. Hepsi işte an dinliyor, 10 şarkı var içinde. Nasıl bir duygu yaratıyor sende? İşte o şarkıları bıraktın. Şu an nasıl bir duygu hissediyorsun?
1: Valla takip ediyorum. Bakıyorum hangisini daha çok sevmişler gelen mesajlardan. Hangi şarkılar. Yani öyle bazen mesajlar geliyor ki. Veya konserlerde. İşte konser sonrası fotoğraf çektirmek isteyenlerle kısa da olsa sohbetler ediyoruz. Hayatlarına dokunabilmek o kadar önemli ki. Geçen Kuşadası konserindeydik galiba, yani üst üsteydi Ayvalık ve Kuşadası konseri. Bir çift geldi ya, yani beyefendi ağlamakla oldu, gözleri doldu. Yani sizin şarkılarınızla ben o kadar şey yaşadım ki hayatımda, o kadar çok duyguyu paylaştım ki, sizin şarkılarınızla dertlendim, sizin şarkılarınızla sevindim diye böyle ağladı. Ben de dayanamadım, dedim ki ne olur yapmayın, ben de ağlarım diye. Yani bunları görmek,
0: işte bu sahicilik bu aslında.
1: İnsanların yüreklerine, kalplerine dokunabilmek, bir insan başka sanatçı daha ne ister?
0: Doğru, doğru, kesinlikle.
1: Yani bunları
0: öyle.
1: Aslında benim için bunlar önemli. Yani hani evet, tabii ki de şarkılar çok dinlenilsin, çok yere ulaşsın istiyoruz, arzu ediyoruz ama böyle hayatlara da dokunabilmek. Demek ki şimdi böyle bunca yıldır, 26 yıldır hayatlara dokunabilen şarkılar yapmışız diye kendi kendime de mutlu oldum yani.
0: Peki albüm hazırlarken işte içinde pek çok şarkı var tabii ki. Onların kayıt esnasında nasılsın diye soracağım. Hani kontrolcü müsün yoksa şurasını bir daha okuyayım, bunu bir daha çalalım bu kısmı diyenlerden misin sen?
1: yaş okuma aşamasına gelene kadar zaten çok ince eleyip sık dokunuyor. Yani zaten aranjeleri de Fabio yaptığı için, Fabio Taşel. O da zaten aşırı titiz bir insan.
0: Evet.
1: İşiyle yatıp işiyle kalkan.
0: Doğru.
1: İşkolik bir insan. Dünyanın en hızlı aranjörü galiba. Evet. Yani ona bir iş ver. Yeter ki bir iş ver yani. Ona bir iş ver. Hemen
0: sonuna kadar
1: pıt pıt pıt pıt pıt falan duramıyor. O gece gündüz kafasında, yani bir şey bitmeden rahat edemiyor. Yani onun için onun bitmesi lazım. Evde bile en küçücük bir şeyde ya şunu yapalım kafamızdan çıksın. Ya tamam yaparız yani nedir ki onu oradan işte atıyorum bir şeyi koymak. İşte kafamızdan
0: aklında,
1: çıksın.
0: Aklında o kadar demek ki çok iş var ki yani birini bitirmeden diğerine geçmek istemiyor.
1: Evet.
0: Hemen bitirmek istiyor.
1: Evet evet galiba. Evet onu bitirmek istiyor. O çok ince eleyip sık dokuduğu için aslında çok bana bir şey kalmıyor. Okumalara kadar da ben de tabii keza aranjeleri dinliyorum sürekli. Bazen ben de tabii ki de öneriler sunuyorum, isteklerimi söylüyorum. Öyle o çizgide devam ediyor, bitiyor. Ama okumalarda da tabii ki bazen gününde olamayabiliyorsun. Veya okuyorsun, birkaç gün sonra dinledikçe diyorsun ki bu duyguyu biraz daha farklı okumak, vermek lazım. Ben demesem de zaten Fabio diyor. Öyle. Bu şarkıyı bir daha okusak.
0: Güzel. Birbirinizi ne güzel tamamlıyorsunuz işte, ne güzel.
1: Tabii tabii. Yani söylüyoruz biz birbirimize oldu, olmadı, olmamış. Nasıl bir beste? Hayır, iyi değil.
0: Bir yerde de ortak bir şekilde arada karar varıp tamam bu oldu diyebiliyorsunuz.
1: Tabii, ortaklaşa
0: yani.
1: Tamamdır diyoruz. Ya yani bunu bir karşılıklı açık olmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ve söylemek lazım. Bazen insanlara garip gelebiliyor hani siz karı kocasınız. Nasıl söyleyebiliyor musunuz birbirimize bunları? Hani kavga çıkmıyor mu evde?
0: İş başka, o başka.
1: Yani işte onu ayırt edebilmek lazım bence.
0: Peki az önce bahsetmiştin 26 yıl dedik yani kariyerinde. 26 yıl dile kolay yani. Sus. Maşallah. Süper. Peki şimdi yeni albüm çıkaran Funda Arar'la ilk albümü çıkaran Funda Arar arasında heyecan açısından böyle bir fark var mı? Yani geçmiş yıla gidersen eğer o yıllara.
1: Aşağı yukarı yok. Yani ilk zamanlardaki o şey tabii biraz zamanla törpüleniyor elbette ama gene tabii ki de çok büyük bir heyecan var. Yani o yayınlandığı anda hemen böyle kimler neyi dinliyorlar, hangi şarkıyı sevdiler falan diye böyle bir heyecan. Ne yapalım, ne edelim, nasıl çalışalım bu albümle ilgili diye. Tabii ki de çok büyük bir heyecan oluyor.
0: Olmaz,
1: yani albümde öyle, tek single da yapsan öyle. Onun bir heyecanı, hani sizden çıktıktan sonra sonra ne olacak, nasıl olacak, onun bir heyecanı elbette ki var yani, oluyor.
0: Doğru, olmalı zaten ya, bence de.
1: Ya gerçi bir de ben biraz gerçekçi bir insanım. Yani mesela ben ilk albümüm çıktığında da Sevgilerde albümü Kaldırımlar gibi bir şarkıyla çıktım. Ve o Sevgilerde albümü popüler müzik dünyasında çok da popüler olmayan bir albümdü. Mesela ben bunun farkındaydım. Yani ve bunun zorluğunu da yaşadım ben ilk albümde. Fazla sanatlı buldular çünkü albümü.
0: Fazla sanatlı.
1: Evet, çok sanatlı bir albüm şimdi. Olduğu için de mesela promosyonda çok zorlandık. Televizyon programları olsun. Hani bu kız soğuk.
0: Nereye konumlandıracağız diye galiba.
1: Bu kız soğuktur, konuşmaz işte. Bak yaptığı şarkılara baksana zaten falan. Öyle bir durum var.
0: Ya, evet,
1: mesela
0: diyorsan.
1: Ben o albümün bir patlama yapmayacağını zaten biliyordum. Hani genelde böyle ilk albümü yapan sanatçılar tabii böyle ilk çıktığı gün, klip yayınlandığı gün, ertesi günü şöhretim falan filan
0: uçtum
1: diye böyle
0: tabii
1: evet. Öyle bir duyguya kapılınır ya. Ben öyle olmayacağım zaten.
0: Bu senin gerçekçiliğinden geliyor.
1: Evet evet, o yaptığım işi biliyorum, sektörü biliyorum. Ben albüm yapmadan önce de zaten sahne alıyordum, çalışıyordum.
0: Doğru.
1: Yani.
0: Evet.
1: O yüzden neyin ne olduğunu da az çok biliyorum.
0: Güzel.
1: Zaten patlama ikinci albüm Alagül'den. Alagül'le beraber.
0: Evet.
1: Yani esas böyle daha geniş kitlelere yayılma. Belki de böylesi daha iyi oldu. Çünkü o albümle insanlar, ben çok kişiden duydum. İçerideydim. Televizyon açıktı. o zamanlar video klipler çok izleniyordu.
0: Evet.
1: Televizyonlarda.
0: Evet.
1: Ve bu kim diye merak edip gelip baktım. Hani diye çok mesela bana geri dönüş oldu. Hani ağır ağır böyle sağlam adımlarla belki de gitmek, belki de birdenbire bir patlama yapsaydım
0: o da kalıcı olmayacaktı belki
1: kalıcı
0: de.
1: O kalıcı olur muydu? Evet, öyle pişir pişir
0: giden evet. Bir kariyer varsa basamak basamak
1: evet.
0: Yükseldi yani.
1: Evet, evet.
0: Peki tabii şu an albüm seni çok heyecanlandırıyor. Hı-hı. Doğal bir şekilde. Peki bugünlerde seni albüm dışında böyle en çok heyecanlandıran ne var mesela? Var mı öyle bir şey?
1: Yok.
0: Yok. Mesela sıcak güneş.
1: Ay yok yok yok.
0: Ay Allah'ım.
1: Zaten doğru düz tatil de yapamıyoruz.
0: Değil mi? Zaten yani, yoğunsuz çünkü hani, konserler de
1: evet,
0: var.
1: Evet çok yoğun konserlerimiz var. İşte arada böyle 3 gün 4 gün kaçabilirsek
0: fırsat olursa
1: gidip geliyoruz. Onun dışında da sürekli seyahatteyiz. Beni heyecanlandıran konserler gene yani.
0: Oo, süper. Yine
1: konsere çıkmak, o dinleyicimizle bir araya göz göze gelmek, şarkıları süper. Beraber yani onlar heyecanlandırıyor elbette ki.
0: Harika. O zaman şimdi yavaş yavaş da tabii bütün şehrin duyduğu meseleye gideceğiz. Tüm şehir duydu. Albümün adı bu.
1: Evet.
0: Şu an ilk kez programda tabii söylüyorum. Tabii bilenler biliyordur. Funda Arar'ın bu yeni albümün adı Tüm Şehir Duydu. Uzun süredir beklediğimiz bir albümdü aslında. Siz de bahsettiniz bayağıdır üzerinde çalışıyorsunuz zaten. Ve yakın zaman önce yayınlandı. Neden adı Tüm Şehir Duydu diye bir sorun var size.
1: Aslında bir nedeni yok ya. Yani o bir şarkının bizim albümdeki bir şarkının ismi. Hani albüm ismi ne olsun ne olsun derken. İşte yapımcımız beraber ekibimiz o şarkının o tüm şehir duydu çok güzel geldi bize. Yani bir güzel bir laf tüm şehir duydu
0: evet.
1: Albüm ismi olarak da.
0: Bence de.
1: Hadi güzel, bunu evet. Koyalım tüm şehirde duysun tüm dünya duysun inşallah diye.
0: Evet.
1: Öyle bir o da bir vesile oldu yani şarkının ismi hani. Funda Arar volüm bilmem ne falan filan gibi bir şey değil.
0: Genelde bir albüm isimleri böyle sanatçı için zor mu olur seçim yoksa hemen ortaya çıkar mı işte buradaki olduğu gibi?
1: Bazen öyle oluyor bazen de çıkmayabiliyor. Genelde şarkı isimlerinden konur albüm ismi. Yani şarkı isimlerinden birini tercih edersiniz. Benim hep öyle olmuştur. Bazen de mesela sanat müziği albümün ismi Rüya'ydı.
0: Evet.
1: Bu tarz isimler de konabiliyor. Bu valla böyle güzel denk geldi. Yani isim olarak güzel bir isim.
0: Güzel isim evet.
1: Geldi
0: bu arada
1: bize.
0: Bu parça 9. track olarak yer alıyor albümde.
1: Evet.
0: Söz müzik İbrahim Başaran.
1: İbrahim
0: düzenlemede
1: Başaran.
0: Tabii ki yine Febio
1: evet,
0: Teşel var.
1: Evet o da güzel
0: peki,
1: bir şarkı.
0: Peki şimdi tüm şehir duydu deyince böyle insanın aklına böyle biraz gizli kalması istenen ama artık herkesin bildiği bir aşk hikayesi gibi bir tanım geliyor. Yani öyle bir şey var mı şarkıda? Hakikaten öyle mi yani o iki şarkının hikayesine baktığımızda, içeriğine baktığımızda?
1: Tabii yani öyle bir durum var. Tüm şehir duydu. Yani bir ayrılık, bir yalnızlık, bir hüzün hakim tabii ki de. Ama albüm için öyle olmasın tabii yani.
0: Güzel, herkes duysun.
1: Evet, herkes duysun. Biz şarkıyı siz sözleriyle baz alarak şey yapmayın yani isim olarak baz alın.
0: Zaten arka arkaya böyle okuyunca şarkı isimlerini güzel de bir hikaye. Hikaye çıkıyor aslında arka arka. İşte
1: mi?
0: Özlem, hiç hakkın yok. Sarı yazlar.
1: Evet.
0: Kara kışın esmeri. Hani arka
1: evet.
0: Tüm şehir duydu. Arka arkası ölünce farklı bir hikaye çıkıyor ortaya.
1: Doğru.
0: Peki 10 şarkı var dedik. En baştan bu bir plan mıydı 10 şarkı olması? Yoksa böyle...
1: Yok. Ha. Öyle denk geldi. Denk yani geldi. Zaten birikmiş o kadar çok şarkımız vardı ki... ayıklaya ayıklaya seçe seçe. Yani hepsi çok güzel tabii ki de. Ama bir de şey yapmamız gerekiyordu. Bir karar verilmesi gerekiyor. Hani birbirine daha benzer soundlu, birbirine daha benzer duygudaş olan şarkılar arasında belli bir şey yaptık. Karar verdik. Aslında başka şarkılar da var. Hani bu albümü 15 şarkılık bir albüm de 20 şarkılık bir albüm de yapmak istesek yapardık ama hepsini de bir anda harcamayalım yani.
0: Kesinlikle öyle. O da tabii seçim de biraz zorlaşabiliyor değil mi? Çok şarkı olunca.
1: Çok zor, çok.
0: Değil mi?
1: Gerçekten öyle. Yani albüm yapım aşamasında da tabii ki gene üretim devam ediyor. Hiç hakkın yok. Mesela Febio'nun Sözü Müziği ona ait bir şarkı. İşte o albümü yaparken çıktı mesela. O şarkı evet. Ortada yoktu. Ama çok yükseldik ve hadi albümde de olsun.
0: Orada şey, sen diyor musun mesela, ben bu şarkıyı da söylemek istiyorum, hani koymak istiyorum tabii, albüme tabii. diyorsun tabii. ve çünkü çok şarkı çok şarkı olunca seçmek de zor olur. Bazen sen şey düşünürsün, dinleyici kafasına düşünerekten belki hareket edersin. Ha, bu şarkı okumalı mıyım? Nasıl insanlar tepki gösterir veya sever mi, sevmez mi?
1: Ya bir fokus grup da kendi içimizde oluşturuyoruz tabii. Yani bir ekip birleşiyoruz, şarkıları dinliyoruz. Puanlama veriyor herkes. Hani bir hangisi olsun, ne bilsin falan filan. O da önemli bence. Hani fikir almak.
0: Doğru.
1: Sadece kendim böyle karar vermiyorum yani bunu yaparken.
0: Doğru. Şimdi tabii birçok şarkı verdik. Sana da tabii yüzlerce şarkı geliyordur zaten. Yani bunu da oku diye, bunu da oku diye. Tercih yapman için seçenekler de sunuyorlardır. Yüzlerce şarkı vardır. Bir şarkıyı mesela ilk böyle dinlediğin zaman böyle ilk 30 saniyede anlayabiliyor musun? Yani bu olur mu olmaz mı?
1: Evet. Diye. Anlaştık.
0: Artık değil mi?
1: Tabii tabii. Daha ilk başladığı anda yani. İki satırda anlaşılıyor.
0: Ya da şey
1: yani
0: mesela, bu şarkı bana ait değil dedi.
1: Yani. Evet evet. Yani o nereye gideceğini anlıyorsun. O duygunun, o melodinin, sözlerin birbiriyle uyumu. Ya da bana uyar mı, uymaz mı?
0: Evet.
1: O hemen anlaşılıyor zaten.
0: Ya da böyle şey de olur değil mi? Bu şarkıyı belki seçmekte zorlanmışsındır orada. Alsam mı almasam mı? Almışsın ve sonrasında da iyi ki almışım. Okumuşum dediğin şarkılar da vardır.
1: Tabii yani. tabii var. Var.
0: Güzel.
1: Olmaz mı? Ya bazen de şöyle oluyor. Çok hoşuna gidiyor bir şarkı. Ama sen gidiyorum stüdyoda okuyorum. Tınlamıyor yani. Olmuyor. Bazen de hadi ya bir deneyelim falan. Hani yani de, tam fena değil. Hadi deneyelim diyorsun. Aa, bir yükseliyor şarkı yani okuyunca. Bir acayip bir şey oluyor. Çok ilginç. Aa. Bir de şey de şu anda çok aslında... bıçak sırtı hep yapay zeka okumalı geliyor besteler. Çünkü şu yapay zeka o kadar kusursuz okuyor.
0: Evet, pürüzsüz bir şekilde geliyor orada. Evet. Tam idrak edemiyor bazen.
1: İdrak edemiyorsun tam anlayamıyorsun. Organik değil çünkü insan okumamış. Doğru. Yani ben açıkçası besteci arkadaşlarıma buradan rica ediyorum. Ne olur eskisi gibi kendiniz çalın, söyleyin.
0: Da
1: o daha organik, daha anlaşılır çünkü gerçekten evet, öyle. Bu. Yani şarkıyı en ham haliyle, en saf haliyle dinlediğinde ne olduğunu anlıyorsun. Çünkü böyle ona aranjeler yaptırılıyor, üstüne solist okuyor falan. Lan ne bu falan diyor. Böyle bir durum var.
0: Doğru şu an.
1: Sonra bir organik haliyle bir giriyorsun pıs.
0: Evet, güzel bir
1: konu
0: değilmiş oluyor.
1: Çünkü orada böyle süsleniyor, anladın mı?
0: Doğru doğru.
1: Süsleniyor, püsleniyor yani. Orada şey bir de kusursuz yani. Bir okuma var. Evet.
0: Alt aranje de yapılmış.
1: Evet, aranje de yapılmış. Öyle olmuyor ama gerçekte yaptığı.
0: Doğru, yanlış yönlendirebilir yani. İşte tabii son yıllarda hep konuşuyoruz da biz demo olarak kullanılıyor sektörde ama işte bu konuda iyi bir yönlendirme yapmış oldun yani.
1: Ama ben
0: orijinali ham hali daha
1: iyi olur. Yani ham hali. Evet, bazı besteciler... okuyamayanlar da bir solist arkadaşını okutuyordu yani.
0: Evet.
1: Febio da mesela okuyamaz, Allah göstermesin.
0: Allah göstermesin. Götüm o kadar. Ay yani, Allah. Neyse birbirimizi işte tamamlıyorsunuz dedim ya işte.
1: Böyle bir durum var. Yani okuyan mı yok?
0: Evet, o kendi
1: işini yapıyor.
0: Tamam, o düzenleme
1: var.
0: Kısmında, beste kısmında
1: evet,
0: orada.
1: Evet,
0: orada süper zaten.
1: Bazen de şey yapıyor bak. Sen bana biraz böyle şan falan versen belki olur. Yazın hala şey var.
0: Güzel, çok iyi.
1: Var.
0: Var hala, süper. Şimdi izinde çok kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız
1: tabii.
0: yerden bu keyifli sohbetimiz devam edecek. Evet, Radyo THT Funda Arar konuğumuz. Az sonra buradayız, ayrılmayın.
2: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo THT devam edecek. Via Karavan. Radyo THT. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Umran Oto
2: Ekspertiz. Reklam. Radyo D. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
0: 104'te Radyo D. Evet, Radyo D'desiniz. Saatimiz 15.30 oldu ve Funda Arar'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bugün programımızda tabii ki Tüm Şeyi Duydu adını verdiği yeni albümünü konuşuyoruz Funda Arar'la. İlk bölümde bahsettik, biraz giriş yapmış olduk. Biraz da albümden söz edeceğiz. Sonrasında tabii ki başka konulara da gireceğiz diye düşünüyorum vaktimiz el verdiğince. Evet, şimdi ben şarkıların adlarını yazdım, böyle önüme şimdi aldım Funda'nın. Ben adlarını söyleyeceğim. Siz bana bir tek cümleyle bu şarkının sizde ne hissettirdiğini bana söyleyebilir misiniz? Mesela dava desem mesela ne hissettiriyor?
1: Abi, bu şarkıda aslında çok şey hissediyorsun yani, çok fazla duygu ya da farklı farklı içerik olarak duygular hissedilebiliyor. Biraz sözlerini okuduğunuzda hüzünlendiriyor ya beni.
0: Hüzün.
1: Çok. Yani kıyanla davam diyor mesela orada. Oradan geliyor ismi. Yine birisi için ağlıyoruz. Yüreği eze eze dağılıyoruz.
0: Vay.
1: Bir sözüne takılıp şarkıların yıkılıyoruz ama ölmüyoruz.
0: Çok iyi ya.
1: Yani evet. Evet, davamız var. Bu dava herkese göre değişir.
0: Evet.
1: Bazısına göre sevda olabilir, bazısına göre başka bir şey olabilir.
0: Ben de işte bu soruları özellikle o yüzden sormak istedim. Şimdi bu şarkılar her dinleyicide farklı böyle bir tanımlama yaratabilir yani. Belki başka açıdan bakıyor, belki başka duygusuna hitaben onu hissediyor.
1: Evet.
0: Ama sahibi açısından acaba ne hissediyor diye o yüzden sormak istedim bu soruları. Mesela Süs deyince, şimdi Süs şarkında ne hissediyorsun?
1: Aşkın ne kadar ezici olduğunu. Çünkü o şarkıda da hükümdarı tahtına, bahtına bile küstüren sevda bana ne yapmaz, yaptı da zaten.
0: Vay.
1: Yani hükümdarları bile tahtından eden bir durum yani sevda. Bu sevda kadar dedik. Yoğun bir duygunun bu kadar insanı yıkabileceğini, her şeyi kaybedebileceği bir noktaya getireceğini anlatıyor.
0: Vay, güzel. Peki son günlerde çok çaldığımız hatta albümden ilk video klip parçam Bana Bir Gülümseme Ismarla. Bu peki sende ne hissettiriyor?
1: Bu böyle şey, herkese hissettirdiği gibi tatlı yani. Gülümsemek güzel bir şey.
0: Biraz böyle pozitiflik var.
1: Tabii tabii, pozitiflik var. Zaten beni hepimiz
0: gibi yani.
1: Evet evet, hepimiz zaten somurtuk bir dünyada yaşıyoruz.
0: Doğru.
1: Yani maalesef yüzü asık bir dünyadayız.
0: Evet.
1: O yüzden gülümsemek, birbirimize sevgiyle yaklaşmak ve sevgiyle bakmak ve gülümsemek güzel bir şey.
0: Çok
1: önemli.
0: Güzel, evet. Ben de ilk mesela baktığım zaman parça isimlerinde ilk dikkatimi çeken bu olmuştu albümde. Çok hoş geldi yani. Bana
1: evet.
0: Bir gülümseme ısmarla.
1: Güzel, tatlı,
0: güzel tatlı
1: yani.
0: Bir şey. Evet, özlem mesela. Şimdi tabii özlem adı üstünde, özlem mi orada hissedilen şey?
1: Tabii bir özlem var. Orada da diyor ki sevda derdim noksanımdı tamam ettiler. Bağımı bahçemi talan ettiler. Yani orada da büyük bir özlem durumu var. Ayrılık ve sevdaya dair bir durum var. Ya şarkıların çoğu da zaten aşk ve sevdaya dair bir durumu var yani.
0: Sence mesela aşk şarkıları mı, ayrılık şarkıları mı senin için daha böyle favori olanlar?
1: Biz ülke olarak acıyı sevdiğimiz için
0: damar
1: aşktan yarılmış bir durum hani gel burada süsteki gibi hükümdarı tahtına bir bahtına bile küstüren sevda bana ne yapmaz yaptı da zaten durumumuz doğru. Var yani.
0: Soylular da giderek de artıyor gibi sanki bu durum ya. Fena
1: evet,
0: yani.
1: Evet,
0: müzik tarzına yansımış vaziyette
1: tabii,
0: aslında.
1: Tabii. Hep durum. Mutsuzluk hakim. O yüzden o bana bir gülümseme ısmarlı arada böyle pozitif güzel geliyor. Sana.
0: Sarı yazlar mesela yaz deyince tabu ben hani ya direkt mevsime gidiyor aklım sarı yazlar.
1: Habil'in sözlerini yazdı.
0: Evet Habil'e sevgiler buradan. Evet,
1: evet
0: o da
1: Murat Güneş
0: güzel sözler. Sesini.
1: Evet çok güzel. Habil'e mi sorsak acaba?
0: Habil'e soracağız.
1: Ne çabuk
0: ne hissettin
1: bitti.
0: Ne hissettin
1: mi yazdın? Evet yani. Ne vakit bitti sarı yazlar. Bak acı salıyor sazlar. Herhalde yazın yaşanmış ve birçok yaz çok güzel yaşanmış bir sevginin aşkın. Bittiğini anlatan bir şarkı diye düşünüyorum. O duyguyla yazdı galiba.
0: Soracağız bunu ona. Evet. Orada tabii Murat Güneş de beraber değil mi?
1: Evet,
0: Beste'de Murat Güneş var. Sözler evet. Abil Ceyhan. Düzenleme yine Febo Taşel. Akrostiş. Bu bizim bildiğimiz akrostiş.
1: Evet. Cefa saklı akrostiş diyor. Bunda da gene bir ayrılık durumu var yani. Yani o da... Febio'nun erkek kardeşi Daniel Taşel bizim bütün kayıtlarımızı mix, mastering her şeyi onun da çok emeği var albümde. Albümdeki bu görsellerin bütün o şeylerini kapak falan filan her şeyini bir de o tarafı da var. Uzun yıllar reklam sektöründe de çalıştığı için onları da çok güzel yaptı sağ olsun. Çok emeği var Dani'nin. Onun bir şarkısı, o da yani cefa saklı, yani o da böyle gene aşkın ve hüznün ayrılığı anlatan ve ardında çekilen ızdırabı anlatan bir şarkı.
0: Yine bir acı ve hüzün duygu hepsi
1: acı var,
0: karışık.
1: Evet çok acı var.
0: Kara Kışın Esmeri, bu da öyle gibi sanki.
1: Evet. Yüreğimin esmeri. Kara kışın esmeri, ben sana vurgun başka da çarem yok. Kederine doymuyor bu deli kızın elleri. Ben sana vurgun başka da çarem yok, yok. Ben sana yangın başka da çarem yok. Bayağı anlatıyordur herhalde şarkı.
0: Alkışlar giriyor bu an bir yandan da.
1: Teşekkür ederim.
0: Sesinize sağlık ne güzel ya. Böyle canlı canlı okunca da biz heyecanlanıyoruz.
1: Valla ben de seviyorum canlı okumayı. Yani şarkının duygusu daha çok böyle geçiyor bence.
0: Bence bu zaten son yıllarda çok aranan bir şey olmaya başladı zaten de daha çok olacak gibi.
1: Evet,
0: işte
1: evet.
0: Bu yapay zekanın da gündemde olduğu yıllarda hani gerçekçiliği ve bu canlı söylemenin farkı biraz daha hissedilir hale gelecek diye düşünüyorum ben. Bu yüzden biz de yakın 8 ay önce radyoda bir program başlattık. Sahne adı doğrudan.
1: Ve
0: sahne programında her akşam yayınlanıyor. Akşam saatlerinde içinde böyle canlı okumaların, akustiklerin olduğu bir program. Hakikaten çok
1: özledi güzel, insanlar da özledi yani. Yani radyodan canlı canlı müzik dinlemek,
0: evet.
1: O programlar, hoş sohbet, keyifli sohbetler, arada böyle canlı müzikler daha ilgi çekici kılıyor bence.
0: Kesinlikle. Bu bence daha çok artacak gibi düşünüyorum önümüzdeki yıllarda.
1: Bence de. Geçen sefer de bir sohbetimiz olmuştu bu konuyla ilgili diye hatırlıyorum.
0: Olabilir, evet.
1: Yani bence radyoların da o eski dönemdeki o tarza biraz sanki dönmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Biz de aynı fikirdeyiz. O yolda gidiyoruz evet.
1: Çünkü bir farklılık olması
0: kesinlikle.
1: Lazım. Zaten insanlar dijitalden
0: bir açıp
1: her şeyi tık tık tık tık istediği gibi listesinde yapıyor.
0: Evet.
1: Takıyor dinliyor. Ama radyo için radyo demek tabii. Bence sohbet demek.
0: İşte bu. O müzik platformları şu anda Funda ararı böyle konuk alıp sohbet edemez yani. Biz
1: edemez.
0: Yani.
1: Edemez. Radyo demek sohbet demek. Radyo evet. demek canlı müzik canlı demek. Yani.
0: Hakikaten o mesela.
1: Her şeyi canlı yapabilirsin radyoda.
0: Gözlerinizi kapatıyorsunuz o mesela canlı programı dinlerken. Canlı söylenen bir işte kayıtların olduğu program. Hakikaten sanki oradaymış gibi. O
1: tabii.
0: Sanatçının yanındaymış gibi hissediyorsunuz. Tabii. Yani bir mekanda sanki izliyorsun. Gittin oraya izliyorsun.
1: Şahane.
0: Diye.
1: Evet.
0: Ama öbür türlü bakınca hep böyle aynı soundlara hep aynı düzenlemeler olunca karşımıza evet. çıkan kayıtlar hep böyle birbirinin aynısı gibi oluyor. Ama
1: hep birbirinin aynısı evet doğru.
0: Sahneye çıkan ve sahnede söyleyebilen isimleri de biraz bence yüceltmek gerekiyor diye düşünüyorum. Onların işte söyleyebilir göstermek lazım. Çünkü bazı isimler yapıyor platformlarda çok böyle viral diyoruz ya son yıllarda böyle bir kelime var. Viral oluyor ama bir sahnesi yok mesela. Bir o, yok. Hani sahne bir konser veremiyor mesela ama o platformlarda uçuyor gidiyor.
1: Yani sahne er meydanı olduğu için öyle
0: biraz
1: herkes
0: işte bunun altın çizgisi
1: öyle çok viral
0: yani.
1: Viral olursun öyle stüdyolarda artık yapay zeka da çıktı her şeyi yapıyorlar düzeltiyorlar bilmem neler falan filan.
0: Aynen öyle.
1: Ama çıkıp da sahnede alıp mikrofonu eline canlı canlı çok hadi bir anda kalmadı herkes playback yapıyor.
0: İşte o da var evet playback bir de playback artık böyle farklı yapanlar da var yani mikrofonu ağzına yaklaştırmadan playback yapanlar var yani.
1: O nasıl artık o kadar rahatlık var yani.
0: Ya mikrofon burada. Kendi burada.
1: Ben
0: nasıl?
1: Buradayım kardeşim. Görüyorsunuz işte. Tamam ben söylüyorum. Haydi yeterli. Falan. Ben bu yeterli. Hakikaten ne yapıyorsanız
0: ya.
1: Yapın.
0: Enteresan bir yere gitti olay yani.
1: Vallahi evet. Öyle ya. Vallahi. Yapay zeka vallahi billahi. Bizi mahvetti ya.
0: Enteresan. Peki yere bassın aşk mesela. Bu ne hissettiriyor diyecek olursak. Burada bir şey var galiba. Yine bir isyan var galiba.
1: Evet tabii. İsyan şarkısı diyor ki namerde eyvallah etmem falan filan hani
0: evet.
1: yere batsın aşk namert sana eyvallah edeceğime aşkımı batırırım lanet gitsin çok falan iyi. Durum var yani orada
0: güzel bu da aslında günümüze çok uygun bir parça
1: evet, evet.
0: çok kişi böyle evet, seven evet. bir şarkı diye düşünüyor
1: bayağı sevilen bir şarkı çok paylaşılıyor.
0: Şimdi, tabii bazı isimlerden bahsettin şöyle bir kısaca sayacak olursam hani bu albümde yine böyle birçok isim bir araya gelmişti Gökhan Şahin Günay evet. Çoban Burcu Tatlıses Sabin Ceyhan az önce bahsettik Murat Güneş Daniel Taşel İbrahim Başaran ve doğru söyleyebilecek miyim soyadının Namık Nagdaliyev. Değil mi? Hatta yere bastın aşkta sanıyorum
1: evet.
0: o var değil
1: evet, mi? Evet onun bestesi. Namık da çok iyi bestecidir. Namık'ın aslında çok tabii bestekarların isimleri çok duyulmayabiliyor, bilinmeyebiliyor. Senden Başka diye bir şarkısı vardır Kıracın.
0: Evet.
1: Aşkım diyen mi var? Diyen mi var senden başka?
0: Yine o birisi Namık'ta. Süper bunu da öğrenmiş olduk. Evet,
1: bayağı başka şarkıları da var. Hani çok gerçekten başarılı bir müzisyen evet. o da.
0: Peki bu albümde bu kesin hit olur dediğin bir şarkı var mı? Şu an en başta ilk mesela çıktı şarkı. Bu kesin hit olur dediğin bir şarkı var mıydı?
1: Ya şimdi
0: aslında
1: dava...
0: Senin için de yani.
1: Benim için tabii ki de öyle. Ya, ama şimdi öne çıkanlar olarak düşünürsek... takip ettiğimiz kadarıyla Dava bir zaten açılış şarkısı olduğu için
0: evet.
1: Dava iyi gidiyor.
0: Sanıyorum onu da yeni bir video hazırladınız.
1: Evet,
0: video
1: klibini çektik. Video klibini. Herhalde Kemal Başbuğ çekti. O da birkaç gün içerisinde
0: evet bence önümüzdeki hafta hazır
1: evet,
0: olur.
1: Önümüzdeki haftaya zaten hazır olur.
0: Güzel. O zaman platformlarda olacak aynı zamanda. Buradan da söyleyeyim. DreamTürk TV'de de bu yeni klibi de izleyebileceksiniz.
1: Karakış'ın esmeri bir atak yaptı.
0: Heh, onu soracaktım mesela. Şimdi evet, seni böyle şaşırtan mesela dinleyicilerin çok böyle sahiplendiği bir şarkı var mı
1: evet,
0: şu an
1: evet,
0: bu aşamada
1: şu
0: diye.
1: Şu an böyle bir süs.
0: Karakış'ın esmeri.
1: Yere batsın aşkı da çok paylaşanlar oluyor. Vallahi hepsini görüyorum.
0: Güzel.
1: Ya. Vallahi yani bu güzel bir şey. Bir yandan İyi bir şey ama bir yandan da evet. kararsızlık evet. oluyor. Yani doğru. hani bir şey böyle çok birden öne çıktığı zaman ha tamam hadi bir tane klibi buna çekeriz falan filan. Hani ona göre bir planlama yapabiliyorsunuz. Ama bir yandan da güzel. Demek ki o 10 şarkının da kendine göre bir dinleyicisi.
0: Gidişatı oluyor
1: hani,
0: evet.
1: Bu da güzel bir şey. Ama daha çok yeni tabii. Biraz daha bir vakit geçsin bakalım ne olacak.
0: Bakalım ne değişecek. Tabii çok yeni daha.
1: Evet o yüzden değişebilir yani her an her şey. Peki, hiç albüm, belli olmuyor.
0: Aynen. Albümde en zor okuduğun şarkı neydi diye sorsan var mı böyle bir şarkı? Zorlandığım ya da az önce bahsetmiştik hani mesela tekrar yapıyor musun demiştim mesela. Burası olmadı düzeltelim dediğin. Böyle bir zor şarkı oldu mu senin için?
1: Yere Batsın Aşk zor bir şarkı. Çünkü iki oktav okuyorsunuz. Aynı şarkının aynı yerine hem pesten sonra tizden okunuyor şarkı.
0: Yine Nump Bey'in şarkısına geldi.
1: Evet yani o zor bir şarkı. Yani hepsi kendine göre tabii ki de zorlukları var. Ben zaten hiçbir zaman böyle stüdyolarla falan rahat rahat okuyup böyle çıkamadım. Hep böyle kantar içerisinde tansiyon yükselmiş. Diyorum ki bir şöyle mıy mıy mıy mıy mıy diye okuyup da çıktığım bir şarkı olmadı yani şu stüdyodan.
0: Kantar içinde.
1: Evet hep böyle bir kantar içerisinde.
0: Ama işin güzel de bu ya, ne güzel böyle emek veriyorsun. Emeğin yoğunca veriyorsun aslında. Onu evet. Yaşıyorsun yani.
1: Evet da. Evet evet. Yani ben sınırlarımı zorlamayı da seviyorum evet. Aslında. Öyle yani Yere Batsın Aşk zor bir şarkı. Güzel. Bence.
0: O zaman istersen biraz dinleyelim Yere Batsın Aşk'ı.
1: Tabii dinleyelim.
0: Sonrasında yine minik bir aramız olacak. Reklam arası. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha çok konu konuşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Burası Radyo D ve Funda Arar konuğumuz ve işte bahsettiğimiz şarkı yeni albümden Yere Batsın Aşk şimdi kulağınızda.

0: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'da devam edecek. Via Karavan. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.622 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.434, çeyrek altını 10.911 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Yeni füsti şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam. Radyo
0: D. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
9: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu ve Funda Arar'la sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Albümden epeyce söz ettik tabii ki. Tüm Şehir Duyduğu isimli yeni albümünü konuşuyoruz bugün programımızda. Funda, bu albümden 20 yıl sonra tek bir şarkı kalacak deseler sana, hangisinin kalmasını isterdin sen?
10: Ooo.
9: Biraz zor bir soru. Hepsinin kalmasını istersin ama hepsi, hakikaten hepsi birbirine ayrı bir güzel zaten yani. Biz de hakikaten dinledik
10: bu albüm içerisinde.
9: Bu albümden mesela 20 yıl sonra devamlı ediyor ve bir şarkı böyle çok önde gidiyor mesela. 20 yıl sonra bile hangi şarkının olmasını istersin? Kalmasını istersin yani, böyle dillere pelesenk olmasını.
10: Davayı isterim.
9: Davayı.
10: Çünkü biraz da özel bestesini Febio ve ben beraber yaptık.
9: Evet, o da sende var. Tek bestede yer aldığın tek parça bu mu bu
10: evet,
9: albümde?
10: Evet, maalesef.
9: Neyse ki hepsini sen okudun yani, olsun.
10: Ben okudum ama tek bir bestede ortak çalışmamız var. Beste konusu var tabii, benim albümlerde de çok okuduğum kendi bestelerim, sözümüzü bana ait şarkılar var. Ya biraz tembelim, ya biraz kendi yaptığımla ilgili fazla eleştirelim, beğenmiyorum. Yak ya falan diyorum böyle. Hani bazen öyle besteler geliyor ki aman yarabbim. İnanamazsın.
9: Bu nedir?
10: Yani beste yaptım diye ortaya çıkıyorlar yani. Hani onun gibi beste evet. Günde 10 tane yaparsın yani öyle.
9: Hele ki şu dönemde evet, daha da.
10: Ben beste yani. Yaptım diyor, besteciyim ben diyor.
9: Hay Allah'ım.
10: Ya böyle şeylerde yaşıyoruz.
9: Daha çok yaşayacağıza benziyor zaten bunları.
10: İnsan
9: çok
10: kendini
9: göreceğiz.
10: Daha çok eleştirir, daha çok kendini de hırpalar ya.
9: Evet.
10: Herhalde biraz öyle bir durum var bende. Bir de yoğunluk mu oluyor, kafamı tam, yani konsantre de, o da bir konsantre meselesi. Yani yoğun çalışıyorum, konserler oluyor. Epeydir bu albümle ilgili çalışıyordum. Hani git gel, hem stüdyo hem konserler falan, bir yalnız kalmak gerekiyor. Hı-hı. Bir kendinle baş başa, bir konsantrasyon gerekiyor yani. Hı-hı. Bunun için, bunu yapmak için. Boşuna inzivaya çekilmiyor millet. Hani kitap yazacağım ben deyip gidiyor evet. Ya falan. Veya işte bir albüm çalışacağım diye bir yerlere inzivaya evet. Çalışıyor. Dokunmayın bana.
9: Issız bir yere, kimsenin görmediği.
10: Böyle bir durum var yani.
9: Var mı, oluyor. Peki işte tabii Funda Arar... İyince mesela repertuar anlamında böyle en güçlü taraflarından biri, genelde hani popla sınırlı kalmaması diye biz tanımlıyoruz. Hakikaten popla sınırlı kalmıyorsun. Hatta ben bakmıştım bazı müzik platformlarının ve müzik sitelerinin böyle tanımlamalarına. Acaba senin hakkında ne yazmışlar, nasıl tanımlamışlar diye. Yani. Olur ya böyle en başta sanatçı böyle birkaç satır tanımlarlar. Orada da aynı şekilde Anadolu Rock'tan pop'a ve Türk sanat müziğine uzanan geniş bir repertuarın özelliklerini hep vurgulamış o sayfalarda. Yani doğru bir değil mi evet. yaklaşım şimdi?
10: Doğru.
9: Yani hepsi vardı çünkü yani sen Türk sanat müziği de okudun. Anadolu
10: ben
9: Rock'da
10: sanat
9: okudun.
10: Müziği zaten İstanbul Teknik Üniversitesi evet. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunum yani. Orada zaten senelerce halk müziği, sanat müziği, işte hem batı müziği, solfej, nazariyat, işte repertuar falan falan falan. Bir sürü eğitim aldık yıllarca. Şimdi onu es geçemem. Geçemezdim. İhanet etmek gibi oluyor bana. Tabii. Çünkü bana şey soruyor, sen Türk müziği konservatuarı klasik mezunusun, niye popla başladın? Zaman onu gerektiriyordu. Evet. Dönem oydu, öyle oldu. Ki benim bütün albümlerinde de o makamsal öğeler vardır. Evet. Her zaman vardı. Tamamen batı batı albümler yapmadım. Ha, gün gelir bir gün onu da yapabilirim. Evet. Hiç belli olmaz. Ama o Ahd Vefa olarak bir sanat müziği albüm de yaptım ve bir tane daha yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten seveni var. Dinleyeni var. Ve bir özlem de var. Ben sahnede bile bir sanat müziği şarkısına girdiğim anda böyle insanlar hep bir ağızdan şeyde Ayvalık ve Kuşadası konserlerimde ikisi de çok güzel geçti. Orada bir gündüzüm seninle, gecem seninle bir girdim.
9: Vay.
10: Millet mest oldu, o nakaratı beraber. Siz biliyor musunuz o şarkıyı?
9: Evet, arkadaşlara soruyoruz şimdi çekimekimizde. Biliyor musunuz Türk sanat müziğinden bu eseri?
10: Aşkını bir sır gibi senelerdir. Boşu boşuna kafasını
9: duymuş olmanız lazım yani.
10: Ha, tamam. Bayağı... Dinliyorsunuz değil mi sanat müziği? Yani dinlemeleri
9: analım buradan yani gerekiyor. Sevgili.
10: Yani evde çocuklara dinletin, açın, kulakları dolsun. Çünkü evet. Ben öyle büyüdüm mesela. Bizim evde hep çalıyordu. Bizim kulaklarımız doldu.
9: Evet.
10: Yani bilmiyorum, insanın kendi ülkesinin, vatanının kendi müziğini bilmesi lazım diye. Tabii ki de her tarz dinlenilsin, her şey yapılsın, edilsin.
9: Güzel böyle uygulayanlar da var mesela. Bir alternatif grup çıkıyor ama altında düzenlemede işte o Türk müziğinin ezgilerini kullandıkları zaman güzel bir orada ambiyans yaratılıyor ve hakikaten seviliyordu o tarzı. Çünkü biz o tınlara aşinayız zaten. Genlerimiz de var zaten onlar. Hani duyunca da bir yerlere vermek lazım. Yani
10: ya biz zaten dünyada mesela Türkiye yerli müziği çok dinleyen bir ülkeyiz.
9: Evet.
10: Yabancı müzikten çok bizim ülkemizde kendi yerli müziğimiz dinleniyor.
9: Evet.
10: Türkçe müzik hakim. Mesela Yunanistan'da da keza öyledir.
9: Evet.
10: Mesela orada da daha çok rock müzik dediğimiz kendi dillerinde yapılan müziği dinliyorlar. Mesela orada daha çok sahipleniyorlar, biliyor musunuz?
9: Evet.
10: Yani ben oraya yani birkaç kere gittiğimde tatilde de yani kendi yaptıkları o esas rock müzik, o işte sirtakileri falanları filanları çok sahipleniyorlar, çok söylüyorlar. Gençler hepsi biliyor.
9: Evet.
10: Eskileri de, yenileri de hepsini biliyorlar ama bizde böyle bir eksiklik var diye düşünüyorum.
9: Var değil mi?
10: Var.
9: Ben de geçtiğimiz hafta Arnavutluğa gitmiştim. Orada da tabii Yunanistan'da sınır orası. Radyo açtım araçta. İstiyorum ki hani oranın bölgenin şarkılarını dinleyeyim radyodan. Denk gelsin bir kendi istasyonlarından dinleyeyim. Kendi istasyonlarını açtım Arnavutluğa ait. Çoğunda hep İngilizce sözlü yabancı şarkılar vardı.
10: Demek ki çok yerli müzik dinlenilmiyor.
9: Ama tabii Yunanistan'a çok yakın olduğu için Yunanistan radyoları da orada çekiyor. Onlar da gibi Yunan müziği çalıyor. Kendi müziklerini çalıyorlar.
10: Evet. Yani. Ya biz de öyleyiz. Biz de Türkçe müzik dinleyen bir ülkeyiz genel baktığında genele. Hani yabancı müzik elbette ki dinleyen var ama çoğunluk çok güzel bir şey. Kendi dilinde müzik dinlemek genel anlamda daha fazla elbette ki güzel. Çünkü biz Türkler müziği seviyoruz.
9: Evet, kesinlikle.
10: Yani müzikle gerçekten biz yani hüznümüzü, sevincimizi, Boşuna keza halk müziğinde de ağıtlar yakılmamış.
11: Doğru.
10: Boşuna halaylar çekilmemiş ya. Falan falan. Her yörenin kendine ait şeyi var, özellikleri var. Müzikle çok iç içe bir milletiz biz.
11: Evet.
10: Bizim için önemli müzik her zaman. Bugün dizilere bile bakın. Bizleri böyle karı kaldıran müzikleri ya gerçekten. Öyle. Müziği çıkart.
9: Hakikaten öyle değil mi?
10: Böyle.
9: Müzik hayatımızın bir parçası.
10: Boş bakan yani. İnsanlar durumu var ya.
9: Onu bir de bir dakika boyunca bakarlar ya. Tabii, müziksiz evet. Nasıl olacak
10: müziksiz
9: yani orada?
10: Müziksiz Allah hiç girmezse. Gene en azından müziği dinliyorsun orada.
9: Hakikaten öyle. Peki 26 yıllık bir kariyerden söz ediyoruz. Bu kariyer içerisinde böyle seni bir yerden alıp başka bir yere götürdüğünü düşündüğün şarkı hangisiydi? Bahsetmiştin galiba program başında ama.
10: Tabii yani
9: Alagül müydü?
10: Yani ilk beni daha popüler yapıp daha fazla insana, daha kitleye ulaştıran Alagül şarkısıdır. Ve sonrasındaki zaten o albümdeki Arap Saçı Patladı.
9: Evet.

0: Ve dinleyicilerimiz de hatırlasın diyoruz. Evet, yenilerden evet. De örnek verdim.
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi şimdi biraz sahneye de gelmek istiyorum. Çok sahne alan bir isimsin çünkü. Az önce sahnenin gücünden de bahsetmiştik yayınımızda çünkü. Mesela sahnede birçok tabii hit şarkını söylüyorsun. Mesela bu akşam bunu söylemesem olmaz mı dediğin böyle bir hit şarkı oluyor mu? Mesela sıkıldığım bir şarkı oluyor mu devamlı? Hani okuyorsun çünkü istek de geliyordur büyük ihtimalle ama.
1: Yani öyle çok şey olmuyor. O kadar hit olmuş bir şarkıyı okumayım desem bile.
0: Ya hep okudum artık yani bu akşam okumasam olur mu yani?
1: Hani öyle desem bile oradan biri bağırıyor, oradan biri bağırıyor, oradan biri bağırıyor. İlla istiyoruz falan filan durumu söylüyorsun. Evet. Yani o yüzden repertuara da koyuyor. Biliyorum.
0: Evet, güzel.
1: Yani Arap saçını söylemesem ben o gece. Hı. Biliyorum ki kaç kişi birden bağıracak. Daha bismillah ikinci, üçüncü şarkıda var. Arap saçı falan.
0: Peki aynı okuduğun
1: veya
0: şarkı...
1: başka işte yap gel diye bağırıyorlar. Hmm. Oradan başka bir şey bağırıyor. Mecbur koyacağız yani.
0: O mesela repertuar konser içerisinde o an işte isteklere göre değişebiliyor mu senin sahnende?
1: Bazen değişir. Bazen ortama göre değişir. Hmm. Yani şimdi bir biletli konserde değişmez.
0: Evet.
1: Ama atıyorum daha özel bir lansmanda bir şeyde tabii ki kendi hit şarkılarımızın dışında bir sürü tarz şarkıları da ben harmanlıyorum bir şekilde orada. Ama bakıyorum ki orada daha böyle insanlar oynamayı çok seviyorlar. Hemen
0: yeri gelince hüzün damar, yeri gelince tabii, oynamak tabii, tabii ki.
1: Tabii tabii. Yani daha böyle genç bir ekip oluyor mesela. Enerjik. Eğlenmeye gelmişler, anlatabiliyor muyum? Kurtlarını dökmek için gelmişler. Evet. Öyle mi diyoruz? Tamam o zaman.
0: Hani ona göre müzik.
1: Bir anda ya, şey şarkılar. Zaten listemizde bizim bloklarımız var. Hemen tık tık tık değiştiriyoruz ki bu bloğa geçin. Bunlar oynak, tamam belli, haydi oynatalım mı, oynayalım hep beraber diye. Öyle değişkenlik gösterebiliyor tabii.
0: Güzel. Şimdi sen hem albüm dönemini yaşadın zaten önceki yıllarda. Şimdi hala tabii bir albümüm var, yeni bir albüm de yaptın. Hatta o konuda seni tabii kutlamak istiyorum ya, tebrik ediyorum. Bir cesaret göstergesi bu şu dönemde bir albüm yayınlamak. Hakikaten kolay değil yani. Ama önce albümlerin çok böyle bol olduğu dönemlerde tabii sen vardın yani. CD dönemini de yaşadın. Şimdi CD yok, hep böyle işte dijitalden bahsediyoruz, simlerden bahsediyoruz. Değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi peki kıyaslarsan hangisi daha böyle heyecanlı dönemdi senin açısından? Şu an mesela dijital dünya mı?
1: Organik çıkan daha heyecanlıydı tabii yani. O kapak kutusu açıyorsun. Onun için özel işte tasarım yapılıyor, fotoğraflar çekiliyor, albüm fotoğrafları ayrı çekiliyordu. İşte basın için falan ayrı fotoğraflar, o bir sürü fotoğrafla o bir meç ediliyor. Bütün kartonet işte şarkı sözleri, kimler çalmış, sözümüz kime ait. Bunun meraklısı da var. Belki artık insanlar ilgilenmiyorlar ama... Bunu merak eden insanlar da çok fazla.
0: Var, ben,
1: bu şarkı kimin diyor yani? Kim yapmış bu şarkıyı kardeşim?
0: Değil mi? Bu da kıymetli yani, bir zaten bilgi yani. Evet, bilinmesi de.
1: Hem de çok kıymetli. Hani onları, bir şarkıyı dinliyorsun yani. Ama sözünü kim yazmış? Bestesini kim yapmış? O albümde, o stüdyoda hangi müzisyenler çalmış? Ya, o müzisyenler olmasa o şarkı çıkmayacak ki.
0: Bunların hepsini bakar gördük yani, işte. Ne güzeldi o kartonetlerde.
1: Ne kadar önemli bir şey. O daha heyecanlıydı.
0: Geçenlerde... Tabii.
1: Basılıyor falan, dağıtılma mi? Gönderiliyor bilmem ne.
0: Geçenlerde...
1: Ya bir kere şeyi çok güzel. Yani gidip dükkanda kendi CD'ni görmek o rafta.
0: Güzel bir şey değil mi?
1: Başka bir şey ya. Şimdi öyle bir şeyi ya göremiyorsun ki.
0: Evet. Yani... Peki eski arşivciliğin var mı? Saklıyor musun mesela eski?
1: Var arkada? Bayağı CD'lerim var.
0: Güzel.
1: Var. Epeyce bir CD. Ya şey benzinliğe gidiyorsun.
0: Orada var, vardı, satılırdı yani.
1: Eskiden satılıyordu.
0: Evet.
1: Kendi şeyini CD'ni işte görmek.
0: Şimdi gençler
1: çok
0: arasında
1: başka bir duygu.
0: Tekrar şey oldu ama gençler arasında sanıyorum ben çünkü geçtiğimiz günlerde bir nostaljik eşyaların satıldığı bir sahaflar tarzı bir böyle şeye gitmiştim festival gibi. Orada bir müzik tezgahları da vardı müzikle alakalı. Kasetler de var, CD'ler de var ve gençler bakıyorum özellikle alanlara hani teenage yaşlarda kişiler böyle kaset alıyor. Onlara farklı geliyor ya da bir nostaljik bir durum
1: tabii,
0: gibi geliyor.
1: Yani
0: bayağı satılıyor.
1: Yani.
0: O bakmaları böyle
1: bence
0: açıyorlar,
1: bir dönem
0: bakıyorlar.
1: Sonra artık yavaş yavaş da bunun böyle şeylerini görüyorum ben, etkilerini. eskiye

0: ait bir özlem ve bunlardan da sıkılacak artık insanlar. Yani bu kadar dijitalden sıkılıp ben eski Walkman falan zamanlarına bak. Aha buraya olsa. Yazıyorum bak görürsün.
1: Evet Walkman'a döneceğiz.
0: Bu gençler Walkman kaset koyup böyle ya da CD koyup böyle Walkman'a.
1: Ne güzel o kasetleri böyle sarardık kalemle.
0: Ya valla ya eskiye bir özlem veya eskiye var. Bir dönüş
1: var zaten şu mesela var yani. Plaklardan da aslında belli oluyor. Plağa karşı büyük ilgi var şu anda.
0: Şarkılarda da mesela daha çok nostalji. Eski şarkılar gidiyor, daha evet. Çok dinleniyor.
1: Çok seviliyor evet. Bir de eskiden tabii bir albüm çıkardı böyle. Aylarca konuşulurdu hatta. Bir sene, iki sene o albüm hep böyle piyasada olurdu. Devam
0: biz ezberlerdik ya. Çıkan sanatçının bütün albümünü. Evet. O kadar çok dinlerdik ki bütün şarkıları ezberlerdik. Şimdi
1: çok fazla şey mi maruz kalıyoruz? Ondan mı diyor acaba? Sabır yani. Değil mi? Sabır yok.
0: Baksana şarkıların kısaldı.
1: 10-15 saniye böyle.
0: İntrolar hemen. Diyorsun iki akor giriyor şarkı giriyor.
1: Bir dakikalık.
0: Akordan sonra şarkı
1: geçenlerde bir dakikalık
0: falan.
1: Şarkılar görmüştüm ya yayınlanan
0: böyle. Tabii bir buçuk dakikalık. Hele o eski arabeskler falan. Gitmiyor oraya intro. Ay ben bile sıkılıyorum. Aslında intro bitmiyor. Alan başlardık falan.
1: Evet bir Müslüm Gürses'in vardı rahmetli.
0: Var.
1: Bir
0: onun introsu çok uzun intro şarkı.
1: Ne hangi şarkısı şu an aklıma gelmedi ama 2 dakika 2 saniye böyle bir introsu vardı yani.
0: Ama o önemliydi işte. Evet. Orada müzikal bir şey veriyor anlatıyor.
1: Doğru.
0: Hani onu dinleyin. Hani o müzikal kulaklar da yok ya artık.
1: Evet.
0: Onu dinleyebilecek.
1: Peki son dönemin yine böyle popüler kelimelerinden biri viral az önce de bahsetmiştik. Sence viral olmak mı önemli yoksa kalıcı olmak mı önemli? Şimdi viral dediğimiz şey yani bir anda patlıyorsun herkes duyuyor seni biliyor. Bir anda yayılıyorsun.
0: Ne oluyor 3-5 gün sürüyor işte yani ha. Ondan sonra.
1: Onun yerine viral olmaktansa kalıcı olmak elbet değil mi? Onu tercih edersin.
0: Hem arada bir böyle şey tatlı oluyor. Eski şarkılarının yeniden viral olup gündeme gelmesi mesela.
1: Ha o
0: mesela.
1: Güzel bir şey tabii o.
0: Ha evet, o güzel aile. Zaten bir belli evet. Bir şeyin vardır. Hani yerin aynen. Vardır. Oturmuş bir kalıcılığın vardır. Evet. Ve artık hiç de söylemediğin. Hani eskilerde, eski albümlerde kalmış. İnsanlar bir şekilde keşfediyorlar, buluyorlar ve acayip bir şey o ya. Gerçekten öyle olabiliyor eskiler. O mesela ilgi çekici ve güzel. Ama yeni çıkarttığım bir şey bir anda viral oldu. Fas 3 gün sonra yok. Evet. Ne yapayım ben öyle virali.
1: Yani. Ne yapalım öyle virali. Ha, güzeldi. İzinle yine çok minik bir ara vereceğim.
0: Tabii.
1: Reklam vaktimiz geldi ama biraz uzatacağız gibi görünüyor. Çünkü sohbet çok keyifli gidiyor. Senin de vaktin varsa bir bölüm daha yapalım istiyorum. Reklamdan sonra geleceğiz. Tekrar buradayız. Funda Arar Radyo'da da konumuz ayrılmayın.
2: Via Karavan Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Mertel Şirin Evler, Haliç Ok Meydanı, Altınşehir Firuzköy, Bayrampaşa Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye çevresi yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. 16.10'u gösterdi saatimiz. Funda Arar'la sohbetimiz devam ediyor. Konuğumuz ve tabii yeni albümünü çok konuştuk. Ve konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Çünkü az büz zaman değil yani. O hazırlığı uzun süren bir albüm ve etkisi de bence uzun sürecek. Temennimiz o yönde. Hepsi İnşallah. Ayrı bir eser, güzellikte.
1: Benim yaptığım hani bir albüm yapıp hani birdenbire viral olma durumu hiçbir albümde olmadı mesela hani hı hı. Eskiden de yani dijital mecralar olmadığı zaman da işte çok satan tabii ki de birçok albümüm oldu.
0: Evet.
1: Hani Alagül'den itibaren bütün yaptığım albümler gerçekten çok iyi satış rakamlarına ulaştılar. Ama hep şeydir, demlenerek gider benim albümler. Böyle hani bir anda bir şarkı biraz önce konuştuk ya evet. Öne çıkmaz.
0: Hmm. Aslında hani, iyi, önemli olan da aslında bu gibi değil mi? Daha iyi bu. Yani
1: evet,
0: böyle
1: evet,
0: olması,
1: evet.
0: Demlenmesi yani.
1: Evet evet, böyle insanlar sindire sindire sindire bunu böyle.
0: O zaman işte zamansız bir şarkı
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet evet, belli yani uzun bir evet. Zamana.
0: Kuşaktan kuşağa da geçebiliyor.
1: Uzun bir zamana yansıyor evet. Yani. Hani bir anda böyle bir şey oldu, bir şarkı hı-hı. Patladı falan hani. Bu kadar fazla şarkının da birbirine eş gitmesi, paralel gitmesinin sebebi de hani bir albüm yapmış olmak için yapmak istemem ben. Hı. Genelde albümün, hadi bu da albüm şarkısı dolduralım. Hı. Bir tane şarkıyı zaten single mantığıyla düşünüyor aslında. Evet. Onu patlatalım, albüm mü yaptık, albüm yaptık. Hani diğerleri de vasat veya vasatın evet. Altında da olsa... Hı. Hani bir veya iki tane şarkıyı biraz daha öne çıksın, öbürleri de lokomotif götürsün diye düşünmedim hiçbir zaman. Hani 10 şarkı yapacaksam onunun da kendine göre dinleyicisi olsun diye düşünüyor. Ya ben öyle
0: doğru, düşünüyorum. Doğru düşünce, evet hakikaten. Şimdi günümüze geldiğimizde mesela artık böyle tabii bu sosyal ağların da çok büyük etkisi oldu yani açıyorsun böyle. Böyle tak tak böyle geçme olayı var yani. Reels videolarda mesela oluyor veya bir başka videolarda. Böyle hızlı geç olayları çok fazlalaştı yani. Bir şey sabır mı yok artık diyelim. Tahammülüm yok diyelim ya da böyle bir ana çok şey sığdırmak isteği mi diyelim artık. Böyle bir hızlı yaşıyoruz. Hani o ağlarda da öyle, sosyal ağlarda. Hatta şarkının böyle ilk 10-15 saniyesini dinleyip böyle geçen de oluyor. Veya o ilk 10-15 saniye göre
1: öyle
0: şarkının...
1: Öyle bir statistik yapmışlar ya bilmem kaç saniye
0: evet.
1: İçerisinde geçmiyorsa... Ha. Dinleyen.
0: Tamam, o oldu
1: onu
0: yani.
1: Onu dinliyor ha. Yani.
0: İşte mesela bu buradan şey gelmek istiyorum. 10-15 saniye dinledi. Oraya göre şarkı iyi mi kötü mü karar veriyor kendince. Siz de o yüzden bu şarkıları yaparken ilk 10-15 saniye sizin çok önemli oluyor mu mesela? Ona göre mi bir yok. Taktik yapıyorsunuz? Yok değil mi?
1: Öyle bir şey düşünmüyorum.
0: Güzel. Çünkü bazen şey oluyor.
1: Ya o hemen, zaman
0: intro, işte az önce intro'dan bahsettik
1: sanat
0: ya.
1: Sanat şeyinden... Evet. Çıkmış oluyorsun artık orada güzel. Başka bir yer hani ticarethaneye dönüyor o. Yani biz ticaret yapmıyoruz. Doğru. Ama bunu düşünerek yapan da
0: var.
1: Muhakkak yapan evet. Vardı.
0: Az önceki konuştuğumuz konudan buraya geldim aslında. Introdan bahsetmiştik ya. Şimdi intro dediğimiz bir dakikalık introlar vardı önceden tabii işte. Tabii. Şimdi 10-15 saniye diyoruz, orada şarkıya karar vermesi gerekiyor. İşte solistin...
1: Ama bak şöyle bir fark var. O zaman o 1-2 dakikalık introyu dinleyecek, onu düşünebilecek.
0: Evet.
1: Ve onu keşfedecek, onu idrak edebilecek beyinler var.
0: Oh.
1: Biraz ağır güzel, olacak güzel. Belki ama şu anda yapay zeka dedik. Her şey çok hızlı gelişiyor dedik. Hiç kimse beynini çalıştırmıyor. Veya beynini çalıştırmayı tercih etmiyor.
0: Yani tembelleşiyor gibi. Evet. Yani böyle hani,
1: gitgide evet. Tembelleşti. Hmm. Tembelleştiği için zaten her şey bir anda çabuk olsun istiyoruz.
0: Doğru.
1: Yani zora tahammülümüz yok. Bizi çalıştıracak, beynimizi hı-hı. Çalıştıracak, bizi düşündürmeye sevk edecek evet. Herhangi bir kitap, herhangi bir müzik, herhangi bir konuşma, herhangi bir haber. Tahammülümüz yok artık.
0: Evet.
1: Çünkü beynimizi çalıştırmak doğru. istemiyoruz biz. Alıştık beyin çalışmadan yaşamaya.
0: Doğru.
1: Bu nereye gidecek onu da bilmiyorum.
0: Evet. Dolayısıyla
1: çok iyi
0: burada...
1: bir gidişat değil bu gidişat
0: değil, maalesef.
1: Aslında.
0: Umarım yani
1: boş
0: herkes
1: bir gidişat
0: burada
1: değil.
0: Biraz daha kendini açar yani diye düşünüyoruz.
1: İnşallah. Biraz ağır mı oldu bilmiyorum ama.
0: Müzik konusunda mesela dediğin o zaman şu. Yani introda orada biraz düşünmeli insan yani. Onu bir hissetmeli. Duygularını bir açmalı. Ona göre sonra can kulağıyla sonuçta kulak vermeli.
1: Hani hep gerçekçi bakıyorum dediğim ya, şöyle bir gerçek var. Biz, ben ve benim gibi isimler sektör içerisinde, pop müzik, popüler müzik sektörü içerisindeyiz. Popüler müzik, evet, sektörü içerisinde sadece şu pop müziği koymuyorum. Popüler müzik içerisinde arabeski de var, rapi de var, R&B'si de var. Her tarz, her türlü, yani sektör, evet, içerisinde bu tarz müzik yapıldığı zaman popüler müzik, evet, sektörü oluyor. Bu popüler müzik sektörü çok da aman aman sanatlı bir iş yapıyor. Yapıyor muyuz? Hayır. Ha, ben kendi elimden geldiğince bu işe kendi sanatımı, kendi aldığım eğitimi de harmanlayarak daha iyi, kaliteli, daha eli yüzü sanatsal manada tutulur işler ben kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. Ama çok sanatlı mı? Hayır, değil. Sanat dediğimiz, sanatlı dediğimiz işler, o zaman o başka bir şey. O işin klasiği. Sanatlı işler, klasik müzik.
0: Evet.
1: Klasik Türk müziği, klasik Batı müziği. Dinlediğiniz opera, şan. Bunlar sanat. Anladın mı? Sanatlı, evet, işler bunlar. Popüler müzik, sanatçı.
0: Evet.
1: Ne kadar sanatlı diyor, tartışılır.
0: Vay.
1: Yani anlatabiliyor muyum? Ne kadar sanat yapıyorsun? Hani sanatçı, o çok büyük bir şey, vasıf.
0: Evet, bu yıllarca...
1: Hani sanatçı, evet, ne kadar sanatlı iş yapıyorsun?
0: Doğru.
1: Ne kadar sanatlı iş üretiyorsun sanatçı titizini, evet, kazanmak için?
0: Doğru.
1: Biz popüler kültür içerisinde çok sanatlı işler yapmıyoruz. Kimse, evet, kusura bakmasın.
0: Doğru.
1: Herkese ben sanatçı, ne sanatçı var? Ne kadar sanat yapıyorsun da sanatçı ol.
0: Siz kendinizi o, bence o kısma koymayın zaten. Siz...
1: Ya ben elimden yani... geldiğince dediğim gibi, hani işin, evet, içine, evet, işin...
0: İşte az önce sanat... bahsettiniz mesela, sanat müziğinden bahsettik az önce. Donamelerle, yani, Türk ezgileriyle,
1: kendi kendime, kendi
0: zaten
1: çapımda yeni gelen gençlere, çocuklara bunu anlatmaya çalışan biriyim yani. Ben kendi başıma ne kadar yapabiliyorsam bunu anlatmaya çalışıyorum. Önemli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Burada beyinlerin çalışması, evet, gerektiğini,
0: güzel,
1: söylüyorum.
0: Güzel mesajlar verdiniz.
1: Yani,
0: evet,
1: klasik müzikler de dinlenilmesi, evet, lazım ki kafa çalışsın biraz. Aynen. Yorulsun. Yorun ya şu, değil beyninizi mi, biraz
0: mesela
1: yorun.
0: Mesela bebekleri,
1: yani,
0: de mesela uyurken hep klasik müzik dinletirler. Gelişim yani, için önemli derler.
1: Tabii ki
0: mesela
1: de çok önemli. Çok önemli. Hani bunu da es geçmemek gerekiyor diye, evet, düşünüyorum. Hani sanat, sanatçılık falan, evet, filan. Hani ben ama üretenim. Tamam, üretiyorsun, ne kadar sanatlı iş yapıyorsun. Ne kadar sanatlı bir üretim var. Hani bunlar hep tartışılacak şeyler.
0: Bunlar, evet.
1: Pop, şunu, şu da bir gerçektir ki popüler müzik kültürü, müzik dünyası içerisinde ay biz de çok sanat yapıyoruz diye kimse dolaşmasın. Kimse de kusura bakmasın yani.
0: Evet, peki.
1: Ben de bir konservatuvar mezunu olarak bunu söylüyorum. Evet. Ben de bu sektörün içerisindeyim.
0: Evet.
1: Sanatlı iş başka. O başka.
0: Bunları
1: bir kefe yani.
0: Tabii söylemekte sonuna kadar haklısınız zaten. 26 yıldır ve daha öncesi de var. Hı hı. Bu sektördesiniz ve bence çok güzel mesajlar ve sonuna kadar da konuşmakta, bunları söylemekte özgürsünüz zaten yani.
1: Söylemişsiniz yani
0: tabii ki.
1: Bu zaten soruda
0: söyleyeyim.
1: Aynen biraz
0: öyle. Ay Allah'ım, çok iyi. Peki şimdi geçmiş yıllara o zaman gidecek olursam, o yıllardaki Funda Arar'la işte bugün mesela, o yıllarda yeni başladığınız zamanı düşünün. O Funda Arar şimdi bugün müziğe başlasaydı, bu sosyal ağlarla falan arası nasıl olurdu? Dijital dünya arası nasıl olurdu sizce? Hmm. Şu an mesela çok kullanıyor musunuz sosyal ağları?
1: Elimden geldiğince, gerekliliği ne kadarsa öyle kullanıyorum yani.
0: Ne kadarsa diyorsunuz değil mi? Gerekliliği ne kadarsa. Mesela onu tam merkeze koyup mesela bugün siz çıksaydınız bir Funda Arar'a en başa mı koyardınız mesela?
1: Yok, ben gene yani o gelip geçici ya onlar. Sanal alem. Sanal ya, adı üstünde.
0: Evet.
1: Sanal, sanal. Yani... hani aynen, biz elle tutulur, biz de, gözle görülür bir aynen durumu yok yani. Havada o.
0: Aynen. Biz de zaten şey, ifademiz de genelde grup olarak sanal medya deriz yani. Sanal medya olarak zaten lanse ediyoruz. Hakikaten öyle, sanal bir
1: yani,
0: dünya.
1: Yani bugün varsın orada, yarın yoksun. Önemli, evet, olan kendi işinle temel oluşturmak. Evet. Kendi işinle temelini oluşturduğunda o öbür taraf, kesinlikle, zaten bir şekilde oluyor, geliyor, takip ediliyor, paylaşılıyor. Oluyor yani.
0: Geçtiğimiz pazar günü de 2 Ağustos pazar günü Hürriyet'te Kelebek'te
1: evet, röportajın yayınlanmış. Evet, çok tatlı bir röportaj oldu.
0: Çok güzel. Cansu Topçu yapmış.
1: Evet.
0: Sen de röportajı. Ben de çok keyifli okudum. Orada da bir ifadem var. Yine bu sosyal ağlardan bahsedince, sanal medyadan bahsedince. Bütün gün sosyal medyada yaşayanlar var demişsin.
1: Var. Orası değil için mi? Şeye gidiyor mesela, bilmem ne restoranına gidiyor. Oraya gitmem lazım. Benim burada bunu paylaşmam lazım. Şuradaki biçe gitmem lazım. Bunu burada paylaşmam lazım falan diye. Aa, delirmişler. Vallahi. Yani
0: doğru değil mi?
1: Yani benim bunu almam lazım. Bunu gidip göstermem lazım falan burada. Ne oluyorsunuz? Nedir bu yani? Ya ne kafa, nerede akıllar, nereye gitmiş?
0: Evet.
1: Nasıl bir kafasınsa kafa yaşıyorsun yani. ne oluyor? İlginç. Tabii ki de şimdi biz sanatçıları, bizi izleyenler, dinleyenler takip ediyorlar ve merak da ediyorlar. Şimdi güzel bir şey şu anlamda. Artık eskisi gibi televizyon programları yok.
0: Evet, o yüzden
1: sanatçının
0: orada,
1: kendini ifade edebileceği programlar, işte
0: evet.
1: Şarkı söyleyeceğin platformlar,
0: evet.
1: Anlatacağın şeyler kalmadı.
0: Evet, o yüzden orada bir gönül olma ihtiyacı mı oluyor?
1: Evet, orada seni görüyorlar. Özellikle de şey hoşlarına gidiyor. Doğal, doğal olduğun, doğal bir sohbet.
0: Evet.
1: Doğal hallerin, yani sahnedeki halindense ev halini, onu merak ediyor. Sahnede görüyor zaten seni.
0: Evet.
1: Hani magazinde, televizyonda da seyrediyor. İşte burada da görüyor. Hani ama senin esas özelinde, daha evinde, daha böyle sadeyken olduğun halleri, ben mesela bakıyorum, o tarz paylaştığım şeyler daha çok beğenilmiş. Daha çok seyredilmiş.
0: Doğallık her zaman
1: yani,
0: önde gidiyor.
1: O güzel bir şey. Kendini ifade edebilmek. Kendi doğalını da tabii ki de abartmadan yani.
0: Evet.
1: yani her şey.
0: Kesinlikle o da her şeyde olmaz yani.
1: Olmaz. Güzel, böyle tatlı tatlı. Onu dinleyenlerle, takipçilerle paylaşmak hoş, güzel, güzel şey. Yani.
0: Evet. Peki tabii şimdi programımızın başka sonları da geliyor. Gelirken bazı sorular hazırlamıştım. Şöyle seçenekli sorular. Hı-hı. Soru demeyelim de tercih diyelim. Bazen yapıyoruz bize stüdyomuzda. O mu bu mu diye yapıyoruz. İşte böyle bir şey hazırladım. Sen bu veya bu demeni bekleyeceğim. Bu seçenekleri seçmeni isteyeceğim yani. Stüdyo mu, sahne mi?
1: Sahne.
0: Sahne dediniz. Evet. Albüm mü, single mu?
1: Albüm.
0: Albüm tabii ki. Yeni albüm var zaten.
1: Yani albüm yani. Çıkarmışım. Single demiyor. Ayıp olur.
0: Olmaz yani. Slow mu, hareketli mi?
1: Slow galiba.
0: İkisinin de tatlı geliyor ama tabii yani. Evet. Slow mu dediniz? Daha çok tercih.
1: Genelde de slow'la tanıyor. Yani. Kimse beni bir hareketli şarkıyla bilmiyor yani. Disco, misko falan filan. Öyle bir durum yok. Hep slow genelde.
0: Yaz mı, kış mı? Büyük ihtimalle kış galiba mı diyeceksiniz diye düşündüm ama yaz mı dediniz?
1: Yaz dedim.
0: Yaz.
1: Üşümeyi sevmiyorum ben ya. Vallahi.
0: İstanbul mu, tatil mi? Enteresan bir tercih ama. Yani hep İstanbul'da olmak mı yoksa tatilde de tabii daha mı iyi olur? Yani
1: herhalde tatil. Ne yapacağım İstanbul'da?
0: İstanbul'da aşığı var yani. Hiç ayrılamıyor mesela bazı insanlar var öyle yani. Gidemem diyor bir yer, İstanbul'dan ayrılamam diyor.
1: Nereye, ne yapıyormuş ki acaba bu kalabalık keşmekeşin içerisinde? Oturduğu yerle alakalıdır.
0: O olabilir.
1: O kesin ihtimalle zengindir. O yüzden aşık.
0: Yüksek ihtimalle.
1: Tabii yiyor, içiyor, geziyor. Rahat deniz yani. Kenarları, boğaz
0: İstanbul'u
1: falan.
0: Tamam,
1: o zaman
0: herkes yani
1: aşık İstanbul'a. Gitsin hakikaten bakayım şeyde, trafiğin içinde kalabalıkta böyle iç içe yaşasın bakayım. Aşık mı, değil mi?
0: Evet. Gece mi, sabah mı?
1: Gece.
0: Gece. Kalabalık mı, yalnızlık mı?
1: Kalabalık galiba. Yalnızlığı sevmiyorum ben.
0: Kalabalık dediniz, güzel. Plak mı, dijital mi?
1: Plak
0: tabii ki. Ha, bir soru, bunu geç konuşmuştuk ama aşk şarkısı mı, ayrılık şarkısı mı? Seçenek
1: zaten
0: olarak.
1: Zaten ayrılıklar da aşklara dair yani.
0: Evet.
1: Yani
0: o da zaten
1: öyle. Öyle, ikisi de
0: benzer bir soru.
1: Benzer.
0: Şey olur. Evet. Eski şarkılar mı, yeni şarkılar mı? Mesela dinlerken
1: ay, tercih. Ama genelde kendimi daha böyle eski şarkıları dinlerken buluyorum. Yani yenileri de dinliyorum. Çok sevdiğim bir sürü şey var.
0: Güzel.
1: Ama genel anlamda hani eskilere daha çok gidiyorum galiba.
0: Peki radyoda mesela kendinizi dinlerken, araçta giderken kendi şarkınızı duydunuz, o zaman sesi açar mısınız mesela?
1: Yok. Hmm. Hiç açmıyorum.
0: Kısıyor musun?
1: Yok, kısmıyorum da öyle şey yapıyorum.
0: Aa, ben çıktım bile.
1: Ben utanıyorum. Bir de kalabalık takma. Ay bir de şey, böyle mekana gidersin ya, sizi görürler tanırlar, hemen sizi şarkınızı koyarlar falan, ha, çalar.
0: Böyle. Aman yapmayın Allah'ım diye.
1: Ama yapma, yapma bunu. Hayır ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer herkes böyle gözler size çevriliyor Allah.
0: Güzel. Peki planlı olmak mı, spontane olmak mı?
1: Spontaneyi severim ama seviyodan dolayı her şey planlanmak zorunda.
0: Evet.
1: Öyle bir durumu var onun. Zaten. Öyle bir durumu var.
0: Peki son sorum, alkışlar mı yoksa streaming rakamları mı?
1: Alkışlar. Tabii
0: alkışlar. Ya. Gerçekçilik yani, değil mi?
1: Ya gerçek.
0: Vay.
1: Streamingler milyonlar olmuş, sahneye çıkmışsın. Seni alkışlamamışlar, yuhlamışlar. Ne yapayım ben o streaming'i?
0: Aynen öyle. Evet, son kısma geldik. Bu kısımda da biraz da bir sahneden bahsetmiştik. Hani çok yoğun da bir sahnem var. Hı hı. Yakın zamanlarda var mı? Onlardan kısaca bahsederim istersen. Sanıyorum
1: yakın zamanlarda
0: Antalya
1: işte
0: var
1: iki
0: galiba.
1: Gün Antalya'dayız, sonra Maraş'a geçeceğiz cumartesi günü. Maraş'ta konserimiz, hı hı, olacak. İstanbul konserini merak edenler oluyordu. Onlar için gazetede röportajda da söyledim, buradan da söyleyeyim. Hı hı. 26 Eylül'de Ataköy Marina'da çok güzel yapmışlar orayı. Orası olsun, hı hı, ben de çok istedim. Hem albüm lansmanı gibi olacak. Güzel böyle sürprizli bir şenlikli, güzel, bir konser olsun istiyorum. Sahne Eylül'de, üstünde de 26 Eylül'de Ataköy'de güzel hazırlanacağız inşallah. Hem repertuar olarak albüm, yeni albümden şarkılar, tabii, hı-hı, de yine eskiler, hitler falanlar, planlar, her şey bir harmanlanacak. Sahne üstü de böyle keyifli olsun istiyorum. Biraz danslar, manslar falan.
0: Vay, süper.
1: Böyle bir süslemeler, püslemeler. Bir şeyler olacak yani.
0: Güzel.
1: Sürprizler var.
0: O zaman merakla bekliyoruz. İnşallah biz de geliriz 26 Eylül'de.
1: İnşallah bekleriz.
0: Buradan duymuş
1: tabii
0: olalım biz de dinleyenlerimize Ataköy'de. Tabii onun dışında birçok şehirde konserlerim olacak. Tabii. Onları zaten Funda arar. Resmi, tabii, sosyal
1: Eylül'de gene ertelenmiş bir Denizli ve Antalya konserimiz Denizli, var. Kubat'la beraber, hmm, yaptığımız senfoni konserimiz, hmm, var. O Mayıs ayındaydı galiba, onlar da bir sarı alarm verdi ya, bir meteoroloji bir dönem.
0: Ha, o zamanım denk gelmişti.
1: Çok aşırı
0: o
1: yağmurlarda. Ha, evet, evet. Ben her gün böyle bakıyorum, Allah'ım 190 yağmur gösteriyor, evet, nasıl olacak falan diye.
0: Doğru. Mecbur erteledim. O da bir korkulu rüya hakikaten, evet, yani. Konser, evet, açık, evet, hava konserlerinde.
1: Öyle. Öyle.
0: Evet, o zaman bu albümü bir kez daha albümcüsünü kutluyoruz tabii ki.
1: Çok
0: tebrik ediyoruz. Yol açık olsun albümün diyoruz.
1: İnşallah.
0: Çok beğendik. Tabii elinize emeğinize sağlık. Radyomuzda da tabii dinleyicilerimize sıkça dinleyecek bu şeyi, yeni şarkıları.
1: Ben de buradan albümde emeği geçen tüm isimlere çok teşekkür ediyorum. Herkes sağ olsun, var olsun. Benimle şarkılarını paylaştıkları için, bir kere güvendikleri, verdikleri için, tüm aranjeler, artı tüm çalan emeği geçen müzisyen arkadaşlarıma, hepsine binlerce kere teşekkür ederim.
0: Bizler de aynı şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz ve tabii ki en büyük teşekkür size, bugün buraya geldiniz, bizi kırmadınız, her zaman
1: ne
0: bekleriz.
1: Demek? Ne demek, her zaman teşekkür ederim.
0: Sizi alkışlarla uğurluyoruz ve tabii ki uğurlarken de bir albümden bir şarkı daha çalmak istiyorum, o da Kara Kışın Esmeri olsun, ne dersiniz?
1: Olsun.
0: Evet, Funda Arar konuğumuzdu. Buna görüşmek üzere, hoşça kal.
1: Görüşürüz.
0: Ve şimdi dinliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ve Kara Kışın Esmeri şimdi Radyo T'de.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.629 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.408, çeyrek altını 10.867 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Mela Beden, iki tas çorba.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

0: sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, öğrencilerin %94.53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti. Güney Kore aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 33, Trabzon az bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Nedir durumlar efendim? Siz de Gamze'de misiniz? Yani Gamze'de birisinin gülüşüne, birisinin tebessümüne, hani o dudağın yanındaki öyle ufak bir gamze olur ya hani. Siz de Gamze'de misiniz efendim? Ha?

tutuldum deva bulmam diyor efendim. Evet. Burası Radyo D. Herkes hoş geldi. Efendim her zaman söylediğimiz gibi yeryüzünde kafayı oynatan insanlar olduk. Gördünüz Instagram'a neler paylaştım. Hikayelerime bakıyor musunuz? Kafayı oynattık yani. Hani bu yangınlar konusunda, insanlık konusunda. Herkes bencil, herkes kendini düşünür olmuş. Empati yoksunu insanlar olmuşuz. Kafayı oynatmışız yani. O yüzden diyoruz ki bu programda gelin Radyo D'ye. Kafayı oynattınız. Biraz müziklerle böyle vücudu göbeği de oynatalım efendim. Evet. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Seyyar stüdyomdan, Bodrum'dan bugün de yayına başladı. Nasıl duyuluyor sesimiz, soluğumuz?

bugün yaz ayının en sıcak günüymüş. Ya yani nasıl hissediyorsunuz bu sıcakları? Var mı efendim artık bunalan? Su kaybına dikkat edelim, klimalara dikkat edelim. Bugün nasıl hissediyorsunuz? Ama dünyada da gerçekten de olumsuz bir şekilde gidiyor bu sıcaklıklar. Romanya'da rekor sıcaklıklar. Kırmızı alarm verildi efendim sıcaklardan. Romanya'da, Güney Kore'de 16 kişi aşırı sıcaklıklardan hayatını kaybetti. ABD'de sıcaklık 53 derecelere ulaştı. Balkanlarda da sıcaklık uyarıları var.

bol bol su tüketelim, başımızdan aşağı dökelim suları. Efendim...

0: Efendim sevilenler, değilenler, özleyenler. O bizim WhatsApp'ımızdaki kurbaniklerimizle şimdi buluşacağız. Hemen şöyle WhatsApp'ımızı devreye soktuk. Bir de Instagram var biliyorsunuz artık. Instagram'da da sabah oradan bir paylaşıma bir başladım. Bu yangınlarla alakalı paylaşımlarımı görmüşsünüzdür. Tekrarlıyorum efendim. Artık faili meçhul cinayetler kapsamında yargılanacak orman yangınına kasten ya da ihmalle sebep olanlar. Benim de başıma bir olay geldi. Onu paylaştım Instagram'a. Bir de diğerlerine de bakarsanız ki bakmışsınızdır. Demet Yıldırım selam olsun. Herkes hoş gelmiş efendim. Bakalım
1: şöyle. Hoş geldin abicim, nasılsın?
0: Teşekkürler canım. Bugün Bedriye Hanım yok mu Bedriye Hanım? Nerede Bedriye Hanım? Bedriye Hanım'a şöyle bir dönelim. Diyor ki sıcaklar değil de annem beni geriyor İrfan bu aralarda. Resimlerde görünmüyor, ne yapayım bilmiyorum. Dudağımın altında solda minicik ama minicik bir ben var. Kaşımın orada da resim falan paylaşıyorum. Demek inceliyor annem. Neden benim görünmüyor diye beni fırçaladı annem diyor. Bak bak bak. Makyajla kapatıyor musun sen bakayım ha? O ben beni anımsatsın. Benim o ben orada ben. Ben. Annen onu demek istiyor yani o. Ya ben bir şeydir yani vücudun kare kodu gibi yani. Hani QR kodu vücudun bir yerlerde varsa o sensindir. Seni anımsatır. O yani hani o senin şey nüfus kağıdın gibi yani. Öyle. O benini niye makyajla kapatıyorsun? Aşk olsun. Aa olmaz öyle şey. Var mı öyle benini gamzesini kapatmaya çalışan? Millet gidiyor kendine parayla dünya para veriyor. Oraya gamze yaptırıyor yanağını deldiriyor ya. Vallahi bir ara mankenlerde ben modası vardı. Kimdi o? Güzel bir yerde beni olan bir tane mankenimiz vardı eskilerde. Herkes böyle siyah boyayla ben yapıyorduk kendine.
2: İrfan hoş geldin. Ben de bildiğin gibi işten çıktım evime doğru gidiyorum. Valla hak edin hak ettiğini vermişsin. Eline sağlık. Ben gördüm o videoları.
0: Ya.
2: Onun bunun çocuğu işte.
0: Biz dur yavaş yavaş yavaş.
2: Ne yapacağız?
0: Vallahi güvenliği yolladık, zorla söndürttük falan. Ama bir şuursuzluk, bir bilinçsizlik. Yani bir gerizekalılık durumu devam ediyor efendim. Yani yasak ormanlık alanlarda mangal yakmak, göya mangal yakıyorlarmış. Bilmiyoruz ki niyetlerine acaba nasıl bir oyun var. Neyse ki videoyu orada kestim. Devamı da vardı o videonun da. Anlamışsınızdır.
2: İrfan'ım aslanım hoş geldin. Sen de olmasan ne bu sıcaklar çekilir. Ne bu trafik çekilir. Ne gün çekilir be.
0: Canım benim. Bir tanesiniz. Sağ olun efendim. Beraber birlikte güzeliz. Siz de iyi ki varsınız.
3: İrfan'cığım hoş geldin. Çok şükür. İki gündür Kayseri'de ben o sıcakları hissediyorum. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. O sıcağı gördüm sonunda.
0: Gördün mü?
3: Bugün evlilik yıl dönümüm benim. 25. senemi kutlayacağız. İnşallah daha daha nice güzel yıllara
0: nice
3: imza atarız diyorum.
0: 25 yıllara olsun efendim. Ve Bodrum şarkımızla buradan sizi selamlıyorum. Ha, beni olan Sivaslı Cindy'ymiş efendim bak bak bak. Bunu hatırlayan kim? Murat Eren. Helal olsun. Sivaslı Cindy. Evet. Ya öyle 90'larda 2000'lerde ne mankenlerimiz vardı değil mi ya? Sivaslı Cindy, Ankaralı Lopez bilmem ne falan böyle. Onlar çıkmıştı o zamanlar. Tabii tabii.
4: İlfancığım, Bodrum'dayım. Yetişeceğim inşallah ablacığım. Hadi görüşürüz.
0: Hadi bakalım.
4: İyi yayınlar canım benim.
0: Gel gel.
4: Bodrum merkeze indim. İşim vardı. Şimdi dönüyorum.
0: Vay. Efendim, dün yayına esir alan Bedriye Hanım'ı

Merkez stüdyomuzda. Tabii oradaki stüdyomuz tam teşekküllü. Böyle gol gol gol diye bağırabiliyorum falan. Burada bağırsam yan komşu çıkıyor, şikayet ediyor. Ne oluyor? Yanda kavga var diyor.

Bugün efendim Muhammed Salah Trabzon Spor'a katıldı ve taraftarıyla buluştu. Gündemde o var. Ve bayağı dünya basınında geniş yer bulmuş. Muhammed Salah'ın transferi bayağı. Bakacağız efendim ona da. Galatasaray formalı bir taraftar Muhammed Salah karşılama törenine katılmış o gündemde. Ne var, çocuğun sevdiği bir futbolcudur. Trabzon sporlular öpüp bağrına basmaları lazım bu çocuğumuzu. Evet. Her şeye bakacağız efendim. Türkiye'de ve dünyada neler oluyorsa sizin de istediğiniz... İrfan'ım şu konuyu da bir radyo makinesine koy, bir dadala dediğiniz bir şey varsa bana yollayın 0549-204-014'e. Şimdi konumuzu söyleyip reklama gidiyorum. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün batıl inançları konuşacağız. Böyle size eskiden beri, eskiden böyle sevdiğin dinleyenler, bize böyle hani mantıklı gelmeyen, büyüdükçe ulan böyle şey mi olur dediğimiz komik batıl inançları konuşacağız efendim. İbret olsun aşkımız tüm dünyaya. Ya çocukken mesela tırnağımızı, değil mi, işte lavabonun deliğine, tuvaletin deliğine attırmazlardı. Ondan sonra ne bileyim, bazılarında oluyor muydu kesilen saçları gömmezsek başımız ağrıyor falan diye. Efendim siz artık bildiğiniz batıl inançları bana 0549-204-014'e yolluyorsunuz. Ben bir reklama gidip geliyorum. Reklamlar ve sonra buradayım. Konumuz bugün batıl inançlar.

0: Kitchen. WhatsApp 0549 204 104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 9 Euro'ya ne aldığını unutabilirsin, Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
6: Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: İklimsa. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
11: Bellona, Bellona.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Sevgili İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
3: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano. Senin adın Cano.
5: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgüveni nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

Hayat boş, radyo hoş. Sevgili dinleyenler, Radyo D'den canlı yayınımıza başladık ve devam ediyoruz. Bodrum'dan, Seyyar Stüdyom'dan size sesleniyorum. Sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104'e bugün batıl inançları konuşacağız efendim. Çocukken böyle korktuğumuz hepsini konuşacağız. Dün biliyorsunuz dedemin üzümünden bahsetmiştim. Hatırlayanlar var mı o? Yani bahçesinde hala olan var mı böyle siyah? O üzümü böyle patlattığın zaman içinden böyle değişik bir jel tadında böyle bir şey gelir. Ya onu anlatmam mümkün değil yani. Onu yayında anlattım. Canım Muazzez abla gitmiş bugün o kara üzümlerden bulmuş bana. Vallahi yayın sırasında geldi böyle kaseyle. Canım insanlarım. Kurban olsunlar. Ya başka bir şeydir o yani çocukken ama o duyguyu bana yaşattığı için çok teşekkürler ediyorum Muazzez ablaya. Sağ olsun. Bizde öyleydi. Yaz demek o üzüme dalmak demekti. Yani hatta olmadığı zaman da kızıyorlardı. Durun çocuklar bir ilk önce olsun falan. Yeşilken falan ekşi ekşi dalardık o üzümlere. Ya yazın geldiğini öyle anlardık yani. Her gün bir ikram var vallahi makineye. Helal.

Ve bakalım Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Ne olmuyor ki? Ya gündem saniyede değişiyor.

0: Geçenlerde biliyorsunuz Ankara'da galiba intihar girişiminde bulunan bir abimizi gel karpuz yiyeceğiz diye ikna ettiler, indirdiler hadi. Hatırlıyor musunuz? Yazı severim yazı. Şimdi haber, Birleşik Krallık'ta birisi hani çocuklar böyle birbirini korkutmak için böyle maskeli böyle bir şeyler takıyorlar ya, yani bütün oyuncakçılarda da satılıyor onlar. Bir tanesi Azrail kılığına girmiş efendim. Hastanenin çatısına çıkmış Birleşik Krallık'ta. Orada ne yapmış? Hastaları korkutuyormuş o. Ecelin geldi, öleceğim falan diye. Efendim şahıs tutuklanmış. Ya hastasın değil mi? Orada ne bileyim yoğun bakımdasın. Ya bir şey var, yatıyorsun yani. Çatıda bu gözüküyor yani. Hastalara niye böyle bir şey yaparsınız ya? Bilmiyorum tabii, acaba hani birisinin böyle malına çökmek için kalpten mi götürmeye çalışıyor, anlamadım ki. Bakın bu olayı biz kaptırdık, söyleyeyim yani artık Türkiye'de çatıda matıda Azrail kılığında biri görürseniz bu olaydan çalmış demektir. Böyle tipik bir Azrail kıyafeti var ya, siyah bilmem ne. Nereden biliyoruz bu kılıkta olduğunu yani? Baya belki böyle parlak o sahne kostümüyle gelecek Azrail. Bilemiyoruz. Bu moda olmuş ya. Bütün filmlerde falan herhalde bu şey oldu. Azrail kostümü. Ama elinde şeyi yok, o asası yok. Evet, sadece kostümü var burada. Evet. Yakınınızdaki hastalara falan bunu yapmayın sakın. Lütfen, rica ediyoruz. Bizde bir hastanenin tepesinde falan onu görse de bak, hastalar bile döver. Bayağı dayak yer yani. Hani biz Azrail'i tokatlarız yani hani... Tövbe eder, secde ettiririz ona yani. Tabii. Efendim bakalım, hoş gelmişler. Buyursunlar.
1: Agacım hoş geldin, ne yapıyorsun? İyi Bursa'dan canım. Kucak dolusu selamlar olsun.
0: Selamlar olsun.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler efendim.
2: İrfan abim sana ve tüm delilere Erzurum Tortum Gökdere köyünden selamlar. Ben burada herkes sıcaktan kavrulurken serinliğin tadını çıkarıyorum.
0: Oo güzel efendim. Bunu ben yaparım İrfan demiş bak. Kime yapacağım? Hastanede sünnet olmuş birine. Çocuğa. Ama yani gerçekten de hani bilmiyorum, bazı hastalar böyle değil mi? Yatak döşek yatıyorlar, bunu görünce koşan oldu mu acaba? Yani daha hazır değilim diye. Abi sana 3 tane değili buldum. Makinede yer var mı bunlara demiş. Tiplerine bakayım, bunlara yer var da bunu daha kıvamına sokmamız lazım. Bunları değiltmemiz lazım. Yani şu ortadaki hanımefendi böyle baş barnağını böyle tutan hanımefendi, o başlamış biraz. O parmağını mı çekiştiriyor artık, oradan değilirmeye başlamış o. Ya Zafer'im ya, benim bunu yapmayaydın iyiydi be Zafer be. Kurbanım. Benim tişörtle mi çalışıyorsun? Vallahi billahi Zafer'in üstünde benim fotoğrafım var tişörtünün üstünde. Adam öyle çalışıyor ya. Şaka gibi ya.
2: İrfan iyi yayınlar. Ayvalık yolcusu kalmasın. Ben tatile gidiyorum.
0: Vay, kolaylıklar diyoruz. Çok şükür demiş ya. İyi tatiller o zaman.

Evet sevgili dinleyenler, dünyadan en acayip, en ilginç haber. Birleşik Krallık'ta Azrail kılığına girerek hastanenin çatısına çıkan hastaları korkutan şahıs gündemde. Tutuklandı ama dünya gündemine düşmeyi başardı.

0: Dinleyicilerimiz yazıyor, ölüm meleği deniliyor ona diye. Valla ne deniliyor bilmem ama hiç tanışmak istemiyoruz değil mi ya? ...549-204-0104. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz.
1: Da. İrfan.
0: Canım.
1: Olsam ben Kartal. Bize tatil matil yok. Ben eve gidiyorum. Sabah da işe geleceğim. Bilgin olsun.
0: Tatile çıkanlar bana muhakkak İrfan sonunda tatile çıktım diye haber versin bakın. Ona göre. İrfancım, o işi yapan şeytandan daha şeytan bu demiş. Bizim Kolpaçino filmindeydi ya, diyordu ya, ne öyle geliyorsun ya, aklımı aldın diye. Bu biraz öyle olmuş, milletin aklını almış. Ruh hastası biri zaten, o da belli. Asıl hasta bu, bunu yatırmaları lazım. Ama fırlamalık iyi sevgili dinleyenler. Ben de küçükken maskeler yeni çıktığında, böyle korkunç maskeler alıp böyle komşunun çocuklarını falan korkutuyordum. Biri bayıldı, hatta başıma bela alıyordum. Sadican Soydan çocuğun adı. Sadican'ı bayıltmıştık. Dedi ki öldü, ben de hatta kendimi gömüyordum az daha. Yani hani canlı canlı. Yapıyorduk öyle şeyler ya. Ve bakayım şöyle batıl inançlara. İrfan, batıl inanç mı bilmiyorum ama birine bir şey örerken eskiden örgü ne kadar uğraştırıyorsa o kişi o kadar inatçı oluyor derlerdi. Ben de tüm bir sinirle akrabalara bir şeyler örerdim demiş. Akrabalara mı? Böyle bir şey mi varmış eskide, örgü örerken ne kadar uğraştırıyorsa o kadar inatçı oluyormuş o kişi. Doğru mu? Var mı böyle birine ördünüz de ulan ne inatçı oldu, buna da ördük ama yani. Bunu biraz seyrek mi dokusaydık böyle, o ne oldu buna ya? Var mı sevgili dinleyenler? İrfan merhaba, pazar günü Selda Bağcan konserine gönderecek misin yoksa bilet alalım mı demiş. Ya sen işini garantiye al, şimdiden Selda Bağcan'ın konserine bilet alınmaz mı ya? Selda ya, Türkiye'nin yaşayan efsanesi. Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Murat Bey merhabalar. Bir haberdar ederim hanımefendi sizi.
2: İrfan'ım hoş geldin, sana mani yazdım.
0: Nedir o?
2: İrfan gelir evlere, neşe verir gönüllere. Olmasın gününüz irfansız, dağılsın gitsin hüznünüz.
0: İlk defa bu kadar kötü bir mani dinliyorum yani Murat'cığım. Mesajlarınıza devam ediyorsunuz. 0549-204-0104'e. Ben bir reklama gidip geliyorum sevgili dinleyenler. Sonra bakacağız Türkiye'de ve dünyada neler oluyorsa onların hepsini dadalayacağız. Reklam.
3: Mutluluğun ritmi seninle.
4: Seninle.
5: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa,
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Reklam. Kamu spotu.
6: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: İmza Sevinç Aksu.
8: Lösev hayat verir.
9: Radyo T.
10: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Makine, içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle, hareket eder. İrfan Aslanoğlu'na Radyo Makinesi.

0: Mada. Geldim efendim. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Sizler de hoş geldiniz 0549-204-014'e ve tabii ki de Instagram'a. Instagram'da da velediniz, dadanız sizi İrfan Boşuk Aslanhan adresinde dada hesabında karşılıyor. Özlem Yılmaz, İrfan iyi yayınlar diliyorum. Az önce Funda Arar'ın konuk olduğu programınızı dinledim, çok güzeldi demiş. Funda Arar biliyorsunuz Türkiye'nin en güçlü seslerinden. Funda Arar Fatih Uslu'nun konuydu, muhteşem bir yayındı. Funda da muhteşem. Fatih Uslu da muhteşem. Muhteşem bir sohbet çıktı. Selam olsun Funda Arar'a. İrfan diyor benim çok fazla batıl inançlarım vardır. Herkes bana kızıyor. Biz büyürken babaannem ve dedem de bizimle yaşadılar. Mesela bebek 40 günlük olana kadar dışarıya anne ile birlikte dışarıya çıkmaz. Gece bezleri çöpe atılmaz. Gece bebek giysileri dışarıda asılı bırakılmaz. Ve ben bunların hepsini ilk çocuğumda da yaptım. Evet. Yani biz de 40'ı çıkana kadar çıkarmadık. Evet. Bir de babaannem derdi ki annesinin ilk hamileliğinden dünyaya gelen çocuk yağmur yağarken ıslanırsa yağmur daha çok yağar derdi diyorlar. Bu yüzden de beni yağmurlu havalarda mutlaka dışarıda bir yerlere gönderirdi. Hala yağmur yağınca eyvah ıslanacağım yandım diyorum demiş. Ya çok güzel hikayeler. Şimdi size ara bir konu yapacağım. Bir tane soru soracağım. İkinci saatimizde cevabını alacağım. Bodrum'da acayip şeyler oluyor sevgili dinleyenler. Onlardan birisi Sabah gazetesinde okudum bugün. Bir müşteri Türkbük'ün bilindik dükkanlarından birisinde yemek yemiş efendim. Ailesiyle birlikte ve 70 bin lira hesap ödemiş. Ve sonra 70 bini de ödemiş. Ondan sonra apar topar bunları oradan kaldırmak istemişler efendim. Bakın iddia bu ama bizim Eren Abdullahoğlu değerli abim yapmış haberi. Eski magazincidir Eren abi. Ve o kişi kaldırılan kişiyi de biliyorum. Serkan Keser, evet. Demişler ki falanca kişi geliyor, kaç kalkın falan diye. Sizce bu aileyi 70 bin lira ödedikten sonra nasıl kaldırmış olabilirler? Evet. Bakalım kim tahmin edecek? Ne acayip şey ya. Bakacağız efendim. Merhabalar Mehtap Hanım, hoş geldiniz. Buyursunlar.
1: Aynen İrfan'cığım, hoş geldin.
0: Sen de canım.
1: Hava o kadar sıcak, o kadar sıcak ki böyle bunaltıcı bir sıcak var. Klima hiç durmadı ama sen klima bile soğutmuyor ya, o kadar sıcak.
0: Klima bile soğutmuyor, o kadar sıcak diyor. Efendim bu Anıl Öztürk. Burada mesajını yeni gördüm. Kuşadası'ndan efendim. Bu akşam sahnendeyiz demiş Anıl Öztürk. Değerli DJ kardeşim bugün sahneme geliyor. Anıl senin Kuşadası'nda ne işin varsa Edirne'de çalıyordun, DJ'lik yapıyordun kardeşim. Arayacağım vallahi merak ediyorum. Selamlar olsun efendim.

İvancığım Bodrum bu sene sıcak değil diyenler var. Beyefendi de ben de Adana Mersin'de yaşamış insanım. Bodrum gayet yayla havası gibi bu sene demiş. Erman Çankaya selam olsun. Abi ben akrabalardan korkuyorum. Hala da korkuyorum. Başka da hiçbir batıl inancım yok.

Sizin hala inandığınız bir batıl inanç var mı sevgili dinleyenler? Diyor ki benim bildiğim bir batıl inanca göre bir şeyden çok korkan kişiye kendi idrarını içirirlermiş. Bu da galiba şu yüzden yapıyorlar. İdrarını içip son yudumu tamamladıktan sonra o sesin o senin idrarın da deyip bir şok yaşatarak korkusunu unutmasını sağlamak için yapıyorlarmış. Nasıl ya? Böyle bir şey mi varmış ya? Çok korkan kişiye idrarını içiriyorlarmış. Sonra işte o senin idrarın da deyip korkusunu yenmesini sağlıyorlarmış. Bak bak bak. Dinleyiciyi arayabilir miyiz? Yani kendisine içirmişler mi veyahut da... Yani bu faydalı olmuş mu? Neyden korkan kişiye bir de idrar içiriyorlar? Yani o da önemli. İrfan ben de mani yazacağım, korkuttun beni demiş. Ya mani yazın, ben mani olmayayım Allah'ınızı seversen. Güzel maniler. Güzel maniler yazın. Ama böyle akıllıca, zekice maniler olsun. Bak açmıyor bu, korkuyor. Buna bir bardak idrar ona. Bu dinleyicimiz açmıyor. Adı ne? Ökkeş Öztürk beyefendi. Bence bu beyefendi hala korkmaya devam ediyor arkadaşlar. O zaman idrara devam yani. Ya ne acayip şeyler duyacağız bugün bakalım. Beni okuyun lütfen diyor Eylül. Batıl inanç olarak annem hep sokakta kara kedi görünce saçını çek uğursuzluk getirir diyordu ve hala diyor abi demiş. Ya ne kara kediler gördük, hiç gelmedi uğursuzluk. Bu kara kedileri niye günah keçisi ilan etmişler zamanında ya? Dinleyicimiz diyor ki ben kimsenin elinden bıçak almam, yere bıraktırırım, oradan alırım. Babaannemden kalma bir hareket, derdi ki birinin elinden bıçak alırsan o kişiyle kavga edersin. Bir de bıçak şöyle, ben de şöyle hatırlıyorum. Böyle birinin elinden bıçak alınca böyle tükürürdük bıçağı böyle. Neymiş, kavga etmeyelim onunla diye. Pü pü diye böyle alınıyor bıçak. Ya hep çocuk korkutma yöntemi galiba bunlar ya. Vallahi. Bakayım başka neler var. Bakayım. Bazı batıl inançlar gerçekten çok mantıksız. Şimdi dinleyince bunların hiçbir şeye işe yaramadığını öğrendim.

0: Teyzesi akşam gece sakız çiğnersen öleti çiğniyorsun derdi. Akşam tırnak kesilmez derdi. İşte lavaboya, bahçeye, dışarıya sıcak su çay dökülmez derdi. Böyle inançlarımız vardı. Hala devam ediyor bunlar, inanır mısın?
1: Vallahi yani... Ama yani karşılığını yaşayan birisini istiyorum. Ya İrfan, şunu yapmadım... İdrarı içmedim, korkmaya devam ediyorum desin biri. Gece aynaya bakılmaz, şeytan arabası geçer derdi. Bize de şeytan arabası. Bakayım şöyle bir... seni görmeye geleyim, eşlik edeyim demiş. Ha evet, canımız DJ Anıl Öztürk. Ama biraz da çaldırırım sana sahnede Anılcığım. Evet. Böyle boşa gelmiş olma. Yani flash diskini falan, bütün CD'ni, kasetini, hepsini, plağını al da gel ya. Yani. Tabii öyle bırakmam seni. Öyle bırakmam.

0: Alper'cim merhabalar, açalım hemen şöyle bir, buyursunlar.
1: İrfan.
0: He canım.
1: Çocukken düştüğün yere tükür para bulsun derlerdi bize. Hı-hı. Ama biz para yerine borç bulduk hep İrfan be.

0: Ya öyle bir şey mi var galiba? Yine dün bir doktorumuz bağlanmıştı yayına. O hanımefendim bu. Cerrahların ameliyathaneye neden ters girdiğini biliyor musunuz? Bana da ilk başta batıl inanç gelmişti ama değil demiş. Cerrahlar sırtıyla giriyorlarmış. Doğru mu bu? Bak bilmiyordum. Ameliyathaneye ters, yani böyle yüzü ameliyathanenin kapısında değil, sırtıyla birlikte giriyorlarmış. Var mı böyle bir şey ya?
1: Araba kullanıyorum, yazamam mani. Sesli mesaj var, onu kullanırım yani. Melek gibiyimdir, değilim cani. En sevdiğim futbolcudur Kolamani.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkürler ediyorum. Çok teşekkürler. Efendim, haber merkezimiz bekliyor. Bir günün son gelişmelerini dinleyeceğiz. Az önce sormuştum. Bodrum Türkbükü'nde bir aile 70 bin lira hesap ödedikten sonra apar topar çıkartılmış mekandan. Nedeni ne olabilir sevgili dinleyenler? Haberler, reklamlar...

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı. Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026'nın sonuçları açıklandı. Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı %92.3'e ulaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleşim

0: yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, öğrencilerin %94.53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti. Güney Kore aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 33, Trabzon az bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Kazancım net, Sigortam.net.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. İkinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bir de Instagram'da İrfan Boşluk Aslanhan adresinde mesajlarınıza bakıyorum. Bugün bir yandan batıl inançları konuşuyoruz. Türkiye'de ve dünyada ne kadar abesle iştigal eden olay varsa bu makinaya sokuyoruz, karıştırıyoruz. Evet, kafaları da karıştırıyoruz. Az önce cerrahların ameliyathaneye neden ters girdiğini konuşmuştuk. Aslında hanımefendi diyor ki bir sağlık personeli, bu batıl ilaç değilmiş efendim. Daha yani temizliği korumak, önlük ve eldivenlerin steril ve ön yüzeyinin kapı, duvar veya başka yüzeylerle temas etmemesini önlemek için ameliyathaneye ters giriliyormuş. Ama ilk başta batıl ilaç zannediyordum diyor. Hani böyle bazı yerlere de böyle sağ ayakla girilir. İşte yok çıkarken sol ayakla çıkılır. Yok girerken yan döneriz. İlk önce kafamızı sokarız falan. Böyle şeyler yapıyoruz. Efendim az önce dedik ki Bodrum'da acayip şeyler oluyor. Bu arada bir video var, onu da hazırlayın arkadaşlar.

0: Biliyorsunuz Bodrum, işte Alaçatı, Çeşme, yok pahalılık, yok şöyleler, sürekli gündemde. Şu hanımefendiyi bir açabilir misiniz? Evet, evet.
1: Bodrum'da bir plaja geldik ve burada duşu saniyeli yapmışlar. Böyle jetonlar alıyorsunuz ve 30 saniyede duş...
0: Efendim, Bodrum'da duşu saniyelik yapmışlar. Yani denizden çıkıyorsun, duş alacaksın, jeton alıyormuşum böyle. Böyle. Ver bakayım.
1: Bodrum'da bir plaja geldik ve burada duşu saniyeli yapmışlar. Böyle jetonlar alıyorsunuz ve 30 saniyede duş alıyorsunuz. Dedim ki neden böyle bir şey koydunuz? Çünkü insanlar burada gelip halılarını yıkıyorlarmış, çamaşırlarını yıkıyorlarmış. Bunun önüne geçebilmek için...
0: Ya insanlar plaja gelip halılarını yıkıyorlarmış, duş alıyorlarmış. Çamaşır yıkayan varmış efendim o orada. O yüzden bak, Bodrum'da çok acayip şeyler oldu. Ya çok ilginç ya.
1: 30 saniye sınırı koyup jeton satıyorlar. İnanamıyorum dedim ya. Gelip halı mı yıkıyorlardı? Ben şok.
0: Ya. Hani araba yıkarsın, gidiyorsun jeton alıyorsun değil mi? Bazı benzinliklerde var. O süre içerisinde arabanı yıkıyorsun. Köpürttün köpürttün. Zaten o kadar kısa ki arabanın arka tamponuna zor yetişiyorsun yani. Böyle bir önlem alınmış efendim Bodrum'da. Duşu süreli yapmışlar. Abi plaja gelip halı yıkamak, çamaşır yıkamak nedir ya? Doğru olabilir mi? Bazı işletmeler uyduruyor mu acaba böyle şeyleri? Yani... Ya valla bilmiyorum yani, halı yıkanıyor mu, çamaşır yıkanıyor mu, ama bizim beynimiz yıkandı artık ya. Gerçekten. Sulandı, beynim sulandı bu kadar olan saçmalıkların üzerine. Ben Instagram'a bir video paylaştım, gördünüz değil mi onu? Geçenlerde burada Bodrum'da arabamı park ettim, bir şey alacağım acil. Bir geldim arabanın önüne, ya bomboştu. Önüne, arkasına, yanına... Yani hiç çıkacak, nefes alacak yer bırakmamış diyor. Sağ ol. Arabanın içinde kimse yok. Almış demek ki, bırakmış bir şey, bir yere gitmiş. Bekle babam, bekle, kornaya basıyor. Yani arabayı vinçle çıkarmam lazım oradan. Ve hatta uçacağım, kanatlanıp uçacağım yani orada. Acayip acayip şeyler. Manyak manyak işler ya. De bakın şunu anlamıyorum. Gelen kişi, bak bu da klişe oldu. Abi neredesin ya diyor. Ne var ya 5 dakika falan. Ne 5 dakika mı? Bir saattir seni bekliyorum. Instagram'da videosu var. Açın izleyin. Sonra tabii bütün herkes işte şikayet etme. Bir uygulama var, onu söyleyeyim size. Böyle durumlarda sevgili dinleyenler, hemen EGM mobile giriyorsunuz. Vatandaşlarımı uyarayım ben. EGM mobilde size en yakın polis merkezi, online ihbar bölümü var. Oradan video, fotoğrafla şikayette bulunabiliyorsunuz. Ve özellikle bir polis arkadaşım Instagram'dan yazmış. Uygulamadan şikayet gidince... sisteme düştüğü için hemen gelip müdahale ediyorlar sevgili dinleyenler. Böyle bir hakkımız da var. İrfancığım, bunu özel plajlarda değil, halk plajlarında uygulamalılar. Su kıtlığı çekerken bu şekilde umursamaz davranışları iyi önler demiş dinleyicimiz. Doğru. Adam şampuanını getirmiş orada değil mi? 3 aydır evinde yıkanmıyor, orada yıkanıyor ya. Bak, Bodrum'da da su çok kıymetli. Çünkü su burada sıkıntılı. Çoğu yerde artık denizden arıtılıp falan su veriliyor. Ama yani demek ki halı yıkanmış... Yani kim bu durumda zaman buluyor halı yıkamaya, tatile gelmişler? Veyahut acaba burada yaz kış Oturanlar mı böyle sistem bulmuşlar? Ya yazın yıkarız zaten plajlarda bedava. Su pahalı tabii, suyun burada metreküpü falan pahalı. Çok ilginç. Bakayım mesajlarınıza. Canımız jandarma personelimiz Soner'imiz dinliyor. Kızımı jimnastik kursundan aldım, seni dinliyoruz diye. Öpüyorum canım benim, öpüyorum. Diyor ki abi diyor, izlediniz değil mi videoyu? Senin yakın markajı almışlar diyor. Ya arabanın önüne, arkasına, soluna, sağda kaldırım var zaten, çıkamam. İnanılır gibi değil ya. İrfan, o bir şey mi? Plajın duşuyla çeşmeye bağlayıp arabasını yıkayan var diyor bak. Her plaja süreli uygulanmalı. Yani bu su krizinden dolayı, çünkü gelecekte büyük sıkıntılar çekeceğiz efendim. Ya çocuklarımız da orada o suyu seviyor biliyorsunuz çoğu çocuk. Bazıları sevmez. Oynuyorlar, suyla oynuyorlar yani. Denizde oyna çocuğum yani o orada. Botunu çıkarma çocuğum orada yani. Hani suyun, elektriğin sıkıntılı olduğu yerde sonuçta, yani bu Bodrum gelişmiş köy demek aslında. Yani burası bir il değil, ilçe. Yani dünyanın gelişmiş ülkelerinde de bu otomasyon şeyi var. Yani süreli, müreli yapılıyor yani. Artık neyimizi sorgulayalım? Yani plaja gidip de halı yıkamayı da artık yani... Halı yıkama, ondan sonra değil mi, insanları silkeleme, her şey var memlekette. Pekala, beyefendi bir şey yazmış da yani, plajın suyuyla diyor, tuvaletten çıkıp bir tarafını yıkayan gördüm ben diyor. E tabi yani denizden çıkınca böyle her tarafı yıkarsın, orayı da yıkarsın. Ama tuvalette su yoksa ne yapsın bu vatandaş? Buyursunlar efendim, buyursunlar.
2: Evet. Efendim merhabalar.
0: Merhabalar efendim.
2: Benim de rahmetli anneannem yemekte tencerenin dibinde az bir yemek kaldığında, oğlum tencerenin dibini sıyır da nişanın güzel olsun derdi. Sonucu merak ediyorsanız, 15 yıllık evliyim. Anneannemi rahmetle anıyorum.
0: Ya. İrfan, Bodrum'da seni nerede bulabilirim? Bu hafta sonu geliyorum. 5 kişi. Valla yarın Bodrum'da sahnem. Önümüzdeki hafta Salı Perşembe sahne. Haberleşelim Instagram. Misafir edeyim sizi. Çanakkale'den Özlem diyor ki, efendim batıl inançlar bugünün konusu. İrfan, bizde hala daha hamileyken saç boyanmaz ve kesilmez. Biz böyle biliyoruz ve ben de bıçak ve makası kimseye vermem de almam da, kara kedi görünce de saçımı çekerim. Ne yapayım, 20 küsur yıl babaanneyle büyüdüm. Böyle büyüyünce de her şeyin içinde babaannem var diyor. Ya o saç boyama... o mesele hani bilimsel de bir şey, hani hormonlara bir kimyasal bir şey bilmem ne falan, hani çünkü saç diplerinden dibi kana bile karışıyor her şey yani. O yüzden önemli. Trafikteyim İrfan'cığım. Abime idrarını içirmeye çalıştılar ve ben engel oldum zamanda. Yani ben içmedim şükür. Galiba hatırlamıyorum, bana içirmemişlerdir diye umuyorum diyor adam. Yani korkan bir insana işte idrar içiriyorlarmış ki korkuyu yensin. Sonradan diyorlarmış bak sana idrarını içirdik diye. Bir anda şok oluyormuş. O bizde de böyle hıçkırık tutunca böyle korkuturlardı ya. O o işe yarıyordu ya. Vallahi ben eniştem yapardı. Eniştem çok yapardı böyle oyunlar bize. Böyle hıçkırık falan tuttu da hıt mönt bir şey diye yaptığın zaman hıçkırık gidiyordu. Ya böyle tatlı tatlı şeyler. İrfan Insta'ya attığın lavabonun içinde mahsur kalan karpuz ne oldu diyor dinleyicimiz. Bak o da çok acayip değil mi? O da havuz problemi gibi. Nasıl benim dört yanımı arabalar sarmış, nasıl çıkar havuz probleminden sonra vatandaş lavaboya düşürdüğü karpuzu çıkarmak için ne yaptı acaba diye. Bizim iş, yani içine düştüğümüz mevzu bu memlekette aslında. Şimdilerde bakın görün hikayedeki karpuzu. Biz de o karpuz gibi sıkışmış haldeyiz efendim. Evet, benim o arabada sıkışmam gibi. Efendim reklamlardan sonra konuşacağız. Bodrum'daki acayip olaylar. Evet. Bir aile 70 bin lira hesap ödemiş. Tanıdığımız bir aile. Sonra demişler ki biri geliyor kalkman lazım diyorlar. Kaldırıyorlar. Reklamlardan sonra hem batıl inançlar hem haberler geliyorum efendim. 0549 204 0104 reklam.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı balkon keyfini çok sevenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Dada geldi. Dadalamaya geldi. Sevgili dinleyenler, burası Radyo D. Ama burası ayrıca Bodrum. Seyyar stüdyomuzdan, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Bir yandan batıl inançları konuşuyoruz. Bir yandan da işte bu acayip durumlar. Az önce plajda halı yıkayan, duş almak isteyenlere süreli duş hizmeti veren işletmeler. Ama şey çok acayip, bu Bodrum Türkbük'ünde yemek yiyen Serkan Keser ve ailesi 70 bin TL ödemişler efendim. Sonra acaba diyorum ki, yani şimdi bu şeyi araştırdım. Bu mekan kimin dedim acaba? Bahane de yapıyor olabilirler müşteriyi oradan kaldırmak için. Bazıları kalkmıyor. Demişler ki hadi Rahmi Koç geliyor diye restorandan çıkarmışlar efendim. Türkiye'nin en hani 70 bini ödemiş. Acaba orada biraz böbürlendi 70 binden sonra. Ya senden daha zengini var falan mı? Hani ne? Hadi kalk kalk mı yaptılar? Şimdi bu işletmeci falan önümüzdeki günlerde duyarız. İşinden olur. Yani bu aileyi kaldıran. Acaba ne yaptılar? Çay mı ikram etmediler 70 binden sonra? Yapıyorlar böyle bazı işletmeler. Kalk kalk kalk. Yani kalk. Yani size de yapıyorlar değil mi? Yani var mı size de böyle Rahmi Koç geliyor kalkın diye mi? Yani acayip bu da ya. Bakın. Ama bak, ben müşterinin yerinde olsam kalkmazdım. Bir sipariş daha verirdim şöyle. Beklerdim. Hani Rahmi Bey geliyor. Acaba diye. Sonra zabıtayı ara. Şimdi de bunun gibi olayları konuşacağız. Hayır, mekan da Rahmi Bey'in zaten yani, hani evet. Acaba hani patron geliyor, bu kadar hesap aldığımızı görmesin şimdi falan.

Artık böyle bazı işletmeler valla milletin ayağının altından şeyi, sandalyeyi alıp götürüyorlar. Yani bazı mekanlarda böyle kalabalıksa falan, eğer ki biri boş boş da oturuyorsa, hadi abi müşteri var alacağız yapıyorlar yani. Bu işin şeyi öyle yani. Ama

maalesef bazı işletmelerde adamına göre muamele yapıyorlar da ama adam 70 bin ödemiş. Bu nasıl muamele? Siz de efendim 70 bin lira ödeseniz, siz de çıkarsalar ne yaparsınız? O da basına vermiş, işte Sabah gazetesi haberini yapmış. İrfancığım, tatilde otelde arabayı gölge olan garaja park etmiştim. İki gün sonra gördüm ki aracı güneşin ortasına almışlar. Merakımdan sordum, niye oraya aldınız diye. Abi otelin sahibi, patron geldi, o yüzden çektik dediler diyor. Al işte.

Valla Rahmi Bey'in haberi olsa böyle bir şey izin vermez yani. Evet. Yani o yüzden bazı işletmeciler kraldan çok kralcı gibi davranıyorlar. İşgüzarlık yapıyorlar efendim.

0: Buyursunlar efendim.
1: İrfan, selam, ben de Ankara'dan. İsmim Fatoş.
0: Evet.
1: Uzun süredir de seni dinliyorum. Çok da beğeniyorum. Annem bize küçükken hep derdi ki kızlar kahve içmez, kararır derdi. Bir de gece yatarken kıyafetlerimizi, elbiselerimizi çıkarttığımız zaman mutlaka besmele çekmemizi isterdi. Eğer çekmezsek şeytanın kızları elbiselerinizi sabaha kadar giyer, eskitir diye bize hep korkuturlardı. Teşekkür ederim.
0: Yalnız dikkatinizi çekiyor mu? Ne kadar batıl inanç varsa hepsini kadınlar bulmuş yani. Sebebi var çünkü onların, değil mi? Yanlış mı düşünüyorum sevgili dinleyenler? Bir tane dur ya, babam şöyle derdi diye bir tane böyle bir erkeğin bulduğu batıl inanç yapar mısınız bize bir? İrvancığım, batıl mı, batılı mı, doğulu mu bilmem ama ben doğuştan Müslümcü gibi doğmuşum. Çünkü eskiden adetten anneler yeni doğmuş bebelerinin sırtına jilet atarlarmış büyüyünce sırtı kaşınmasın diye. Ama nedense benim de tam o jilet atılan sırtımın bölgeleri daha çok kaşınıyor. Ve ellerimle uzanamıyorum o noktalara, değiliriyorum diyor efendim. Ya bak, bütün o batıl inançları hep annelerden duyuyoruz işte. Kara kedi, ondan bıçağa tükürme. bakayım şöyle. Yıllar önce Ortaköy'de Soner Olgun sahnesine gitmiştik. Biraz sonra gelip sizi yanlış masaya oturtmuş arkadaşlar deyip bizi başka masaya aldılar. Bakayım dedim kim gelecek, takip ettim özellikle. Biraz sonra Kenan Erçetin göz geldi, oturdu benim koltuğa diyor dinleyici. Hemen bakalım. Bakayım şöyle.
2: Geliyorum. Çok özlemişim. Ne var? Anlatın neler var?
0: Vallahi sen Bodrum'a gelmez. Kesin sende Bodrum'da plajda halı yıkacak bir ses var efendim. Vallahi. Bodrum'a geliyormuş. Yandık. Vallahi yandık. Vallahi.
3: İrfan baba.
0: Efendim.
3: Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler.
3: Bir gün böyle bir mekanın birisine gitti. Patronun arabası bozulmuş. Kaskodan geldiler.
0: Evet.
3: Şey ya, bilgileri kaskodan geldi. Sonra gittim orada iki tane zibidi. O istedi, o arabayı oraya çekemedi. Ya hemşerim dedim, bak buradan araba alacağım. Yok dedi, nereye çekiyorsan çek dedi arabayı. Ya hemşerim bak, sizin patronunmuş. Bizim niye bilgimiz yok dedi. Çek arabayı dedi. Ondan sonra aradım adamı. Dedim beyefendi böyleyken böyle. İki tane zibidi dedim. Önümü kesti, arabayı çektirmiyor bilmem ne. Ben dedim bu arabayı alamam dedim. Kusura bakma dedim. Yol yardımını tekrar ara dedim. Sonra bana dedi ki, ya Mesut kardeşim özür dilerim dedi. Ben de elemanlara söylemediydim dedi. Gel şu arabamı al falan dedi. Bir de bir sürü özür diledi yani.
0: Bakın bir mesaj geldi. Diyor ki, İrfancığım ben yakinen tanırım Rahmi amcayı. Rahmi amca böyle bir şey istemez. Oradaki yalaka müdür işgüzarlık yapmak istemiştir diyor efendim. Al. Al, mesaj geldi. Diyorum müşteri aptallık etmiş. Bence kalkmayacaktı. Bir sipariş daha verir. Bir 70 binlik masa daha kuracaktı oraya. Gelince de anlatacaktı zaten her türlü. Rahmi Bey o hesabı kendi öderdi orada ya. Yani. Buyursunlar efendim.
4: İrfan'cığım, kadınlar işsizlikten, boşluktan laf çıkartmışlar. Başka bir şey değil. Benim canım babaannem de sürekli şey derdi. İşte sakız çiğnersek akşam, akşam sakız çiğnemeyin ölü et olur. İşte ıslık çalmayın şeytan toplanır. Gibi bir sürü şeyler vardı yani bizde. Yeni attım ben o travmaları çok şükür.
0: Ya yeni atlattım o travmaları diyor.

İngiliz köylüleriyle eğlenen işletmelerin bizim insanımıza davranışına, tutumuna bakın demiş. Tabii yabancı olunca orada farklı muamele. Bu yazda bunları gördük sevgili dinleyenler. An be an yazın yaşananlar.

ateşim. Oo, İsviçre'den Serpil, neredesin sen, yoksun Serpil? Diyor ki canım İrfan'cığım, Türkiye'den kucak dolu sevgiler, Türkiye'ye gelmiş. Babam derdi ki Kars'ta kışın doğan bebekler karla banyo ettirilermiş ki vücudu soğuğa alışık olsun. Bu güzel bir normal bilimsel bir şey. Batıl inanç değil bu. Şu ay dada, senin yüzüne hazırlanamıyorum. Çok şey yazdım, sileceğim okumaslan demiş.

gömlek. Kız beynini kapamışım, bir de fotoğrafını yollamış. Aç o beyni orada, beni orada. Beni aç, nefes alayım orada. Beni aç orada, beni aç orada beni. Diyor ki İrfan, o plajda halı yıkan acaba havlu olabilir mi? Halıyı nasıl götürsün plaja demiş. Vallahi götürmüşler. Bütün ailesi, kocasını mocasını yıkayıp götüren var orada. Böyle. Evde duş almıyorlar demek. Hayatımda hiç halı yıkamadım. Biz 5 kız arkadaş geleceğiz. Belki kafa ütüleyebiliriz ama halı yıkayamayız halıları. Çorapları her gün atıyorum ben. Çorapları bile her gün atıyorum ben çöpe diyor. Onu Acun da yapıyormuş, biliyorsunuz değil mi? Acun mesela hiç çorabı yıkamaya vermiyor, atıyormuş. Artık ne kadar kokuyorsa bilmiyorum. Öyle bir söylenti var. Kendisi de anlatmış mıydı bunu? Makineye yıkanıp tekrar giymiş. Sıfır çorap giyip çöpe atıyor galiba Acun. Öyle biliyor. Efendim reklama doğru gidiyorum. 0549-204-0100'de konular böyle, bakın bayağı bir bol konularımız var. Batıl inanç varsa bildiğiniz yollayın bana gelsin. Reklamlardan sonra buradayız.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında İncirli Büyükçekmece, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Altınşehir, Hastal Seyrantepe, Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altını 6.508, çeyrek altını 11.036 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
9: Bellona, Bellona.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Reklam.
0: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Aman nazar değmesin. Radyo makinası geçtiğimiz senelerde yine bir elektrik sorunu falan yaşıyorduk. Muammer Bey var bizim burada komşumuz. Tam bir elektrik mühendisi. Vallahi sağ olsun. Çok şey atıyordu, sigorta migorta atıyordu, burası makinaya dayanmıyordu vallahi. Sağ olsun, Allah razı olsun ya. Efendim 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Şimdi öyle dedim, Muammer amca burada işte ışık takıyor, bir şeyler yapıyor, sakın sigortayı falan attırma ha. Vallahi. Efendim batıl inançları bir yandan konuşuyoruz. Mesajlarınız geliyor. Bir de günlerdir sosyal medyada böyle gördüğümüz zaman içimizin yağlarının eridiği, pamuk gibi olduğumuz bir haber var efendim. 34 yıl sonra evlat sahibi olan 71 yaşındaki Abuzer amca ile 59 yaşındaki Zeynep teyzemiz. Gördünüz mü bu hikayeyi? Ya harika, dur bakacağım ona, bakacağım.
1: Zaten öyle İlhan'cığım, bu kadınlar, nineler, teyzeler, babaanneler batıl ilan çıkara çıkara hayatımızı mahvettiler. Gerçekten öyle, mesela erkekler demez.
0: Yok, hiç batıl ilan çıkaran bir tane erkek çıkmadı bak yayında da. Hani benim babam bunu diyordu diyen. Bir tane yok vallahi billahi. Bakayım şöyle bir İrfan... bakayım ne demiş, böcekler, cüce videoları, ondan sonra şimdi bu totemlerle batıl inanç değil ama çocukları korkutuyoruz demiş. Ne yapıyorsun, YouTube'dan cüce videosu açıp yemek yemezsem buna veririm yemeği mi diyorsun? Ne, şimdi şey mi değiştirdi, batıl inançlar şekil mi değiştirdi? Vay be, eskiden de öyleydi hani işte. Yok annem mesela batıl inançlarla değil de çocuğu mesela kardeşim Berkay yemek yemediği zaman benzinciye götürüyordu. Adam mesela böyle pompayı çıkartıyor, arabaya benzin koyacak ya falan. Berkay tam pompayı falan görünce ağzını açıyordu, koyuyordu annem yemeği oraya. Ağzına koyuyordu. Mesela şey süs havuz vardı, oradan su akıyor böyle şarılacak, oraya götürüyordu. Berkay böyle suyun aktığını görünce şarılçılı ağzını açıyordu. Aa yapıyordu. Annem direkt kaşığı sokuyordu ağzına. Vallahi yani. Vay be. Gece çöp atılmaz, sofra mendili silkelenmez, herhangi kül üstünden geçilmez, babam kaz yavrusunu ezmez derdi diyor. Dinleyicimiz diyor ki bizde de çocuğun üstünden atlanmaz, boyu kısa kalır. Atladıysan ters yöne bir daha atlardık diyor. Bir de çocuk doğduğunda tuzlanır kokmasın diye... demiş. Ama o herkes yapar, o artık batıl inanç gibi değil. Böyle bilimsel bir şey gibi yani artık. Tabii vücuttaki o koku gitsin diye. Şimdi yayını dinleyen doktorlar, yok canım öyle bir şey mi olur diyebilirler ama öyle, belki sizi de tuzladılar sayın doktorum yani hani.
2: Abi batıl inanç deyince benim direkt babaannem aklıma geliyor. Bu kapıların eşiği var ya, eşiğe evet, oturmamıza izin vermiyordu. Neymiş? Fakirlik getirmiş. Lan zaten biz fakiriz.
0: Ya peki bunu söyleyen babaanne, nereye oturursak zenginlik getirir demedi mi yıllardır bize ya? Demedi ya. Nereye oturursak zenginlik getiriyormuş. Oraya oturaydık. Nasıl bir geri sayım? Yerinde sayıyor her gün, bineyim arabaya, bir varayım araya, 300 bin yıl. Diyor ki dinleyicimiz, kim söylemiş, Cansu, arkadaşım askıya çamaşır serer ya da toplarken çamaşır yere düşerse düştüğü doğrultudan alıyor, alttan almak yerine batıl yapmış bu işi de manyak diyor. Gökhan Bey diyor ki İrfan ben gemicilik sektöründeyim. Daha önce gemideydim, şimdi tersanedeyim. Mürettebatın güvertede babalara yani halat babalarına oturması hoş karşılanmaz. Uğursuzluk sayılır. Yani babaya oturulur mu Allah'ını seversin? Batıl ilaç değil o ya. Yani adab-ı maşeret kuralları gereği babaya oturulmuyor.

0: hala kara kedi inancı olanlar var. Evet, gece tırnak kesilmez de doğru söylüyorsun. Hemen bakayım şöyle başka neler var.
1: Anneannemde kalırdım. Anneannemle birlikte komşuya giderdik.
0: Evet.
1: Kahve içerlerdi. Ben de kahve içmek istediğimde çocuklar kahve içmez kararır derlerdi.
0: Ne güzel bulmuşlar değil mi çocuk?
1: Ben gayet beyaz tenliyim.
0: Çocuklar kahve içmez kararır. Bir yanlışlıkla içen mesela çocuk karardı mı bugüne kadar? Var mı? Bakalım başka. İrfan, şu batıl inançlardan, ezber bilgilerden arınmamız lazım. Az önce hanımefendi dedi ya, bu travmalarla geçti, ancak kurtuldum bu travmalardan diye. Gerçekten yani korku salarak bir şeyi yaptırmışlar geçmişte büyüklerimiz. Yani çok acayip yani. Neydi? Bakayım kıyafet. İrfan abi iyi yayınlar. Hayırlı bir iş için yola çıkıldığında tilki görünürse hayırla sonuçlanır diyorlardı bize de. Ya bak mesela ben şeyi çok seviyorum. Martin içkalar var, yıllardır yaparız. Benim hanım hep zamanı geldiğinde böyle bir renkli bileklikler var. Ondan sonra bir dilek tutarsın. Ona leylek görünce mi, martı görünce mi, hangisini görünce, leylek görünceydi değil mi? Ya sırf biz leylek görelim diye. Yani o kopmadan eğer ki mesela Bodrum'da Adabükü, Boğaziçi diye bir yer var. Böyle binlerce çeşit kuşun göç ettiği yer. Muhakkak gidince leylek, meylek, pelikan bile görüyorsun orada. Yani bak mesela biz gidiyorduk işte orada bir leylek görelim diye. Zaten sen onu elinle zoraki, leylek gelip seni bulmuyor ki. Yani o nasıl inanç oluyor ya? O gerçekten yani şaibeli. Hile karıştırıyorsun o. Martin içka olayına bayılırım mesela. Çok da tatlıdır. Hani bileklik takmak, renkli renkli böyle. Her birinde ayrı bir şey, dilek tutuyorsun. Başka efendim neler var? Başka.

0: Övüç yazmış efendim. Soner Övüç. Murat Övüç'le bir akrabalık var mı Soner'cim? Ay çok merak ettim. Arar mısınız? Vallahi çok merak ettim. Bir ara ara ara ara ara. Bakalım açacak mı? Murat Övüç'ün akrabasını bulduk sevgili dinleyenler. Soner Bey merhabalar.
1: Merhabalar, merhabalar İrfan Bey.
0: Merhabalar. Hangi şehirdesiniz, neredesiniz?
1: Kayseri'de ikamet etmekteyim.
0: Kayseri'de ikamet ediyorsunuz. Evet. Övüç, evet, Murat Övüç'le var mı bir akrabalık?
1: Yok, hayır, bir akrabalığımız yok ama Instagram'da öncesinde hesabı kapatılmadan önce görüşüyorduk.
0: Görüşüyor muydunuz?
1: Ben görüşüyorduk, doğrudur.
0: Ha, sağda solda hava atıyor musun Murat Övüç'ün akrabasıyım diye?
1: Yani daha çok şöyle, Kayseri'ye bir program için geldiğinde kaldığı bir otelden aramışlardı.
0: Ne diye?
1: Murat Bey'i tanıyor musun diye.
0: Evet.
1: Ben tanımadığımı söyledim. Murat diye bir yeğenim var aynı zamanda. O da burada değil. Fakat sosyal medya hesabına girince akrabam olur, evet dedim.
0: Siz sadece sosyal medyada mı görüştünüz?
1: Sadece sosyal medyada görüştük, evet.
0: Oh, ne güzel akrabamı buldum diye. Değil mi sana, biz akraba olabilir miyiz diye?
1: Yok ama ben şey, hani acaba Kayseri'de veya biz soy isim benzerliğinden dolayı bir şey var mı diye, bir akrabalık hakikaten olabilir mi diye baktım ama şehirler tamamen farklı. Ya bizimkiler geçerken uğramış ya da onlar buradayken uğramış. Öyle bir durum
0: oldu. Ya böyle bir akraba olabilir mi? Yok, olabilir mi diye akraba. Ya.
1: Yani dedim ya, sosyal medya hesabından takipçi sayısını görünce Murat abim olur, amcamın oğlu, kuzeniz diye şey yaptım yani. Hani gerekli ilgiyi gösterelim diye arkadaşlara temennide bulundum.
0: Vay vay vay vay ya. Pekala, bu batıl inancı abi, gökkuşağının altından geçince cinsiyet değişiyor denildiğini hatırlıyorum. Kim söylemişti? Bir dede baba mı, anne mi?
1: Vallahi kim söylediğini tam hatırlamıyorum ama birkaç kez girişimim oldu İrfan Bey, böyle acaba oluyor mu diye. Hiç türlü istenilen noktaya ulaşamadım. Ben gittikçe gökkuşağı da ilerledi. Şu an halimde de memnunum.
0: Beyefendi, gökkuşağının altında ya bir geçeyim de bakayım değişiyor mu diye bak.
1: Yani şimdi zaten bizimkiler de benim ismimi korken, dört kız üzerine bir erkek. Ya Soner ya Songül demişler. Songül halimi biraz merak ettim. Olabilir mi acaba diye.
0: Ya harikasınız. Soner Bey.
1: Olmuştu.
0: Ya Soner Bey, ne zamandan beri dinliyorsunuz bizi?
1: Ya işin aslı, sabahları unuttum ismini ablamızın, onu dinliyorum. Şimdi de kızımı almaya AVM'ye gidiyorum. Fazla bir radyo dinlemem.
0: Soner Bey sabahları Seda Sayan program yapıyor bizde. Hatırlamadıysanız.
1: Ayşe Hanım'dı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yok, Fatma'ydı. Soner. Aygül, Aygül, Aygül, Aygül, Aygül,
1: Aygül denk geldikçe dinliyorum.
0: Bak Aygül bunu duymasın, bak Aygül bunu duymasın, seni gökkuşağının altından geçirir ben sana. Soner Bey, öpüyorum sizi, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere, bay bay bay. Allah'ım ne günlere kaldık. Burası Radyo D. Haberler var. Bugün çok eğlencelisiniz ya. Vallahi billahi. Bak, gökkuşağının altından geçmeyi denemeyin sevgili dinleyen. Zaten denemiş, bir şey olmamış. Bak, adamın kızı var. Olmuyor, öyle bir şey olmuyor. Batıl inanç değişmiyor efendim. Biraz sonra geliyorum.
2: Yaz akşamı. akşamlarını

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı. Türkiye İstatistik Kurumu'nca yapılan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026'nın sonuçları açıklandı. Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı %92.3'e ulaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken, öğrencilerin %94.53'ü ise ilk üç tercihinden birine yerleşti. Güney Kore aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken ülkenin birçok bölgesinde rekor seviyeye çıkan sıcaklıkların yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı. İtalya'da etkisini artıran sıcak hava nedeniyle 27 büyük kentin tamamı için en yüksek seviyedeki kırmızı alarm uyarısı yapıldı.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 32 derece. Ankara açık güneşli 34, İzmir güneşli 36, Antalya az bulutlu 33, Trabzon az bulutlu 28 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altını 11.036 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Radyo'da Bodrum'dan Seyyar Stüdyomuz'dan canlı yayınımıza devam ediyoruz efendim. Üçüncü saatimize geldik. Ne ikisi? Vallahi son saatimize gelmişiz. Bugün ne güzel aktı ya. Oya abla demiş ki tutma kahkahanı İrfan'cığım, ne güzel kahkahalarım var. Vallahi burada kahkahamı tutuyorum. İstanbul Merkez Stüdyomuzda olsa bağırıyorum, çağırıyorum, gülüyorum, kahkaha atıyorum. Burada bazı komşular kahkahalarımızı istemiyor. Yüzümüz gülsün istemiyor bazıları. Vallahi yüzümü güldüren, kahkahalarıma kahkahalar kattıran mesela elektrik mühendisi Muammer Bey, Muazzez ablamız, beni üzümlere boğan Muazzez ablamız. Ondan sonra iki Yasemin Hanım var. Diğer Yasemin, arka bahçemizdeki Yasemin ablamız. Bedriye Hanım. Şimdi mesela harıl harıl Muammer amca evde elektrik mühendisi orayı burayı deliyor, kazıyor. Yüzümü güldürüyor benim. İnşallah bir sigortayı falan attırmazsa benim burada yüzümü asmaz inşallah. İnşallah. Efendim ne güzel bugün, çok tatlı dinleyicilerimiz. Yayından çıkacağım, Kuşadası'na gideceğim. Bakın Müfiş'e söz vermiştim, sahnemde misafir edeceğim. Acaba Müfiş gelecek mi? Böyle geçen biliyorsun mobbinglerle yayına bağladık. Bakın bugün gelecek mi Müfiş? Batıl inançlar. İrfan bugün batıl inanç günüm olabilir mi? İş yerinde bir batıl inanç, sonra radyoyu açıyorum, burada batıl inanç. Bugün batıl inanç günüm benim demiş efendim. Vallahi olabilir, bilemiyorum yani.

0: Abi şimdi Soner abiyi dinledik biraz önce. Kendisinin Kayserili olduğunu söyledi. Bu bir Balti inanç mıdır bilmiyorum ama yani normalde insanlar bir Kayserili ile tanıştığı zaman yani şöyle bir cebini falan bir yoklar falan. Hani lan bu Kayserili der. İşte ticareti bilen adamlar bunlarla iş yapılmaz falan diye düşünürler ama bence Balti inanç. Kayserili insanlarımız ben Amasya diyeyim. 10 numara insanlar.
1: Kesinlikle. Rıdvan Bey doğru söylüyorsunuz. Vallahi bütün dinleyicilerimiz yazmış ya Soner Bey ne tatlıydı ne komikti diye. Kayseriler çok eğlenceliler ya. Şöyle değil mi? Bol böyle yanı çemenli pastırmalar. Kayseri mantıları. Aa, benim yan komşum Elçin. Elçin değil mi kızın adı anne? Anam ne sucuğunu ne pastırmasını ne mantısını yedim Elçinlerin. Vallahi. Çok tatlılar çok.

0: Ama bir Kayserili dinleyicimiz yazmış. Murat Övüç Kayserili olamaz diye. Yok değilmiş, merak etme. Murat nereli acaba? Nereli olduğu belli değil. Evet. Oralı, buralı. Bence buralı. Yani. Ver bakayım şöyle, buyursunlar.
1: Yasemin ablam, Muazzez teyze seni buradan dinlemişler ben gelince. Hı. Muazzez teyze gitti. Ben şu an eve geldim.
0: Aa canım.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, sağ olun.
1: Maalesef annen yok.

Ha, Soner yazmış. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Sonerim. Sonerim bak, kendini belli et. Bundan sonra buradayım de. Seni burada olduğunu hissetmek istiyoruz. Tamam mı?

0: İrfan'cığım, bizim iş yerinde bir arkadaşımız var. Sürekli bir şeyleri batıl inançlara bağlıyor. Seslenir misin? Bunun batıl inanç dediği şey o haplarının temeli demiş. O hapları bırak, hapları. Yok depresyondayım, onu al. Yok bundayım, şunu al. Tamam. Neşe Hanım, tamam, hoş geldiniz efendim. Merhaba.
1: İyi yayınlar İrfan'cığım.
0: Canım.
1: Nasılsın? İyisindir umarım.
0: İyiyim canım.
1: Bu arada günün konusuyla ilgili pek yorum
0: yapamıyorum. Hemen söyle. İyiyim diyenlere makina gibiyim diyorum efendim.
1: Yapamayacağım ama klimalı odada seni dinliyoruz. Yeğenlerimle birlikte şöyle serin serin bir sürü kişi kapandık odaya. Ses verin çocuklar.
2: İyi bayramlar baba.
0: Çok güzel. Çok tatlısınız ya. Bir de özellikle vurgu yapıyor. Klimalı odada seni dinliyoruz diye. Öpüyorum oradakileri. Hemen dur kalp atayım şöyle WhatsApp'tan onlara. Şöyle kalpleri atmayayım. Kalpleri fışkırttırayım böyle. Vallahi. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki İrfan'cığım bak diyor dünyaca ünlü bir fenomen kızının yürümesini sağlamak için uyguladığı ilginç bir batıl inanç yöntemi. Neymiş o, merak ettim, bir şey yapacağım, bakacağım ona. Kız bir şey yok değil mi? O gün Kübra yolladı ya, bir küfür müfür vardı. Videoya tıklıyorum, başıma bir şey gelmez değil mi bu videoya tıklayınca? Yıllar önce Ali Poyrazoğlu konuğumdur radyo makinasında. Ali abi dedi ki başıma bir şey gelmez değil mi? Bu makina beni çarpmaz değil mi dedi. Neymiş, ver bakayım şöyle bir bakayım. Evet. Ne bu? Şimdi baba kızını koltuğa yaslamış. Kız zaten zor ayakta duruyor. Bunu ben de Anneli'ye yapayım mı?
3: Şöyle.
0: Makasla böyle bacaklarını kesiyormuş gibi yapıyor. Makasla, kız da korkuyor. Bu ne kadar saçma bir şey ama. Ha, kız kaçıyor. Dur. Ay yürüyecek. Dur. Ben de oturdum izliyorum, bakar mısın? Benimki 7 aylık olacak neredeyse. Yürümeye başlayacak.
3: Sen mi oynadın?
0: Evet ya. Ya aslında bu yani korkutarak böyle büyük bir makasla böyle bacakların arasından böyle kesiyormuş gibi yapıp onu korkutuyor, yürütüyor. Ya bilmiyorum, bu ona bir sonu, kız yürüyemez falan korkudan yürüyor. Hani her çocuğun gelişimi farklıdır. Aman yani yürüme vakti gelince hani bence istemeden yürür yani. Hani illa ki mesela oyuncağa düşecek, onu almak için bir hamlede bulunacak. Böyle yöntemler yapalım mı bilmiyorum Anneli'ye, benim kızıma, canım bebişime. Hani yürümek onun için eğlenceli bir şey olmalı. Böyle korkutarak yürüyeceğiz, o korkar ileride. Ama bence şey bir yöntem yani. Yani 2-3 ay geç yürüyünce ne oluyor? Benim bilmiyorum hani böyle... Çok geç yürüyen var mı sevgili dinleyenler? Okuma yazmayı da geç çözebilir. Ondan sonra bir korkmamak lazım ya. Vallahi bizimki ilk katı mamalara geçtik. Böyle muzun tadını aldı. Çıldırdı, görsem böyle vuruyor kaşığa manşığa. Ver, ver diyor. Ah ya. Hadi yürütüyoruz o zaman. Anneli'ye yürüteceğiz. İrfan'cığım, bebek ne zaman hazırsa kalkıp gidecek zaten. Onu itmeye, mitmeye, bıçak göstermeye, makas göstermeye gerek yok diyor. Öyle değil mi? Büyük makas falan.

0: İrfan'cığım yurt dışında böyle benzer uygulamalar var ama onlar batıl inanç demiyorlar diyor. Dinleyicimiz yazmış. Gözde Hanım diyor ki çocuğun eline iki top dondurma verin yürüyor demiş bak. Demek ki Gözde'cim seninki öyle yürüyor herhalde. Sahilde bak. Dondurmayı ver yalaya yalaya yürüsün yani. Erkan Bey merhabalar, hoş geldiniz efendim.
1: İrfan'cığım iyi yayınlar kardeşim.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Vallahi trafikte evime doğru giderken başka müzikler dinliyordum. Sonra radyoya bir geçtim, senin sesini duydum. Hı-hı. Dedim ya İrfan'a bir merhaba diyeyim, iyi yayınlar dileyeyim.
0: Canım.
1: Şimdi evime doğru trafikte devam ediyorum. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet.
0: Sen de canım. Efendim evine giden vatandaşlarımıza sevgiler. Güzel, huzurlu bir akşamınız olsun. Ben de yavaştan Kuşadası'na doğru yola çıkacağım. Sahnem orada. Ağzımızın tadı bozulmasın. Kurban oldu. İrfan az önce Bodrum'da... Ya ben dedim ya bir aile 70 bin lira hesap ödemiş sonra... ama Rahmi Koç geliyor demişler. Kaldırmışlar. Koç geliyor koç. Yunus Bey, Yusuf abi diyor ki bunlar ne yemiş, öküzü mü yemişler 70 bine? Bodrum'da öyle 70 bine. Yiyorsun, öküz sana oturuyor bir de yani. Yusuf abi. Reklam, reklamlardan sonra buradayım.
2: Ritmi seninle.
3: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
11: Budur.
10: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı tam şu an bu radyoyu açanlara gelsin.
2: Radyo'da, hayatın içinde.

0: Burası Radyo'da sevgili dinleyenler. Ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan 17'de yayına başladım. Canım Bodrum'um. Biliyorsunuz ben artık buraya yerleşmek istiyorum artık. Yani yaz kış. Şimdi eskiden hep dua ederdim. Hep böyle çalışmaya geliyorum. Sahne yapmaya geliyorum. Allah'ım artık tatile geleyim derdim. Şimdi de diyorum ki Allah'ım yerleşelim buraya. Yerleşelim. Ama yerleşemiyorsunuz. Çok uzun sürüyor. Yani işte burada bir tadilattı, bir şeydi. Her şey çok sıkıntı. Yani anlattım size burada bahçede ki ağacı manzarası kapanıyor diye zehirleyen var yani. Yo gülme. Onu yuhla. Yuhla onu. Yuhla nelerini duyduk ya. O yüzden buraya yerleşmek istiyorum. Dün Instagram'a paylaştığım şeyler, işte bazı bilinçsizce hareket eden, işte böyle yangın çıkarmaya çalışan insanlarla falan mücadele. Yani hayat böyle burada. Efendim, mesajlarınıza bakacağım. Çok tatlıydı bugün mesajlar. Bu batıl inançlar, unutmuşuz da birçoğunu böyle. Yani işte yok, ayna kırmak uğursuzluk getiriyormuş. İrfan diyor 10 yıl kırdığım aynanın getireceği uğursuzluğu takip ettim diyor. Ne oldu hanımefendi, getirdi mi getirmemiş? Görüyorsunuz.
1: İrfan bırak zamanında yürüsün. Yürüdün mü durmuyor, konuştun mu susmuyor. O yüzden bırak her şey zamanında olsun. Yavaş yavaş acele etme.
0: Değil mi ya? İsmet varken adına kaç dizer istim bilsen yolunu sermeye gel. Valla biz de akışına bıraktık. Bırakacağım daha doğrusu, bırakacağız. Hanımla birlikte. Yürüdü mü durmuyor, konuştu mu susmuyor diyor bana. Canım benim.

0: çatlarlar. Benim eski de düşmanım aynen şimdi. Amcada konuşun hep arkamdan. Deliten nerede ben arkansan. Otur ağladı haline güldüm haline. Senin aklın gitti ya gördün de mahallede beni yol aldı bu çocuk.
1: Yalnız bak dinleyicimiz diyor ki Rus bir arkadaşım vardı. Onlarda da çok var batıl inanç. Evde ıslık çalmak. Ondan sonra... Ne oluyor mesela bir Rus bir ailenin evinde ıslık çalsam ne yapacaklar mesela? Başka ne var? Ha? Yola çıkmadan önce herkes bir dakika oturuyormuş Ruslarda. Yol öncesi oturma. Oturmayınca uçak muçak kaçıyormuş efendim. Onlarda da eşikte öpüşmek, tokalaşmak sıkıntıymış kapı eşiğinde. İçeri gireceksin diyorlar. Çift sayıda çiçek sadece cenazede götürülürmüş. Yani 8 gül aldıysan o ilişki bitermiş mesela. Çift olmayacak çiçekler. Ruslarda. İki anlamı varmış diyor ve... evde boş şişe masada durmazmış. Neden? Tabii onlar sürekli şişeleri doldurdukları... için durmaz onlar da boş durmaz. Nedeni bizdeki gibi mesela kurşun döktüren tahtaya vuran günde 50 kez şöyle böyle yapan şeyler bizdeki daha mantıklı o zaman ya. Hemen hemen benzer işler.
2: İrfan abi seni dinlemek gerçekten çok keyifli. Evet İstanbul'da trafikteyiz ama bu trafiğin çilesi senin sesini duyduğumuzda gerçekten kalmıyor.
1: Ya
2: bu
1: canım
2: bir reklam değildir. O yüzden seni çok çok seviyoruz. Ve ufaktan benim şunu da söylemek isterim. Benim ismim Rıdvan ve bana bazı büyüklerim R'leri söyleyemediği için İrfan derlerdi. Ah. Aslında bir kısmen de ismim İrfan olabilir bence. Seni seviyoruz. Ve ufaktan da şunu da söylemek istiyorum. İrfan'la... Da da da da damardan.

Abi ben de Bülent Ersoy'un Aşk Hırsızı şarkısında çok çektim. Çok aşk bana uzak dursun kısmını söyleyemiyorum diyor batıl inancından dolayı. Büşra Akar ne bu? Büşra Akar Sakarya. Ne güzel su ismimiz var. Büşra Akar Sakarya. Efendim artık gidiyorum. Son şarkı bir türkü. Ya bayağıdır çalmıyorum. Bir türkü armağan edeceğim sizlere, canımız dinleyicilerimize. Bugün çok tatlıydık. Yine makine sayenizde tıkır tıkır işledi efendim. Vallahi.

Evet o da var. Uzun yola giderken arkadan su atılır. Hani çabuk gidip gelsin diye. Su gibi gidip gelsin diye efendim oğlum. Evet. Ne kadar güzel tatlı aslında şeylerimiz var. Hadi arkamdan su mu döküyorsunuz? Ne döküyorsanız dökün, ben de yola çıkacağım daha. Muammer Bey bekliyor, şarteri indirecek, işlem yapacak. Değme Felek, Cengiz Özkan'dan sevgili dinleyenler. Son şarkımız. Umudu yitirmeyelim, umudu. Bakın 34 yıl sonra evlat sahibi olan 71 yaşındaki Abuzer amca ile 59 yaşındaki Zeynep teyze gündem oldu. 40 yılı aşkın süredir evliler. 34 yıl boyunca evlat sahibi olmak için mücadele ettiler. Muayene ve hastane masrafları için tüm birikimlerini harcadılar. Tüp bebek tedavisini karşılayabilmek için son çare evlerini sattılar. Yaklaşık 7 yıl önce umutlarının tükendiği anda ikiz kızları dünyaya geldi. Şu an gündemdeler. İkiz kızlarını karne hediyesi olarak iki kez uçağa bindirip Anıtkabir'i gezdirdiler. Ve Anıtkabir'i gezdirdikten sonra Türkiye'nin dikkatini çektiler. Büyüyünce doktor ve polis olup üniversiteyi de Ankara'da okumak istiyor kızlarım demiş. Anıtkabir ziyaretleriyle içimizi ısıtan bu aile, teyze ve amcamız. 71 yaşında baba olan Abuzer amcamız. Allah'ım isteyen herkese evlat nasip etsin. Benim de hayatta en çok istediğim şeylerden biriydi biliyorsunuz. Anelyam.

Onlar da o kadar tatlılar ki, iki tane melek vermiş Rabbim. İstemek önemli, içten istemek çok önemli. Rabbim ne istiyorsanız nasip etsin.

İstanbul Merkez Stüdyomuzda stajyerlerimiz ve bugün Zeki bana eşlik etti. Canımız Zeki'miz. Biricik Zeki'miz. Çok teşekkürler efendim. Herkese gittikleri yolda güzelliklerle karşılaşması dileğiyle efendim. Yolumuz açık olsun. Ben gidiyorum. Yarın saat 17'de bir kaza bela olmazsa burada olacağım. Instagram'dan dostluğumuz İrfan Boşluk Aslanhan adresinde devam ediyor. Güzel bir akşam olsun efendim. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Topkapı Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Altınşehir, Hasta Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir Ümraniye çevresi ağır ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hasta istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ağustos çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altın 11.036 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyosu.

0: Space.
1: Merhaba, ben Deniz Seki. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar. Sahne. Radyo

0: çekali.
1: Radyoda sahne.
2: Ben de bir zamanlar geçmiştim.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Aşkın olayımı nasıl yazdığını anlatırsın. Ben seni sahnede yalnız bırakacağım. Sen onlara en sevdiğin şarkını söyleyeceksin. Ben hastasıyım onun da.
1: Evet.
0: Ve sahne senin.
1: Çok teşekkürler.
2: Ben nasıl çıkacağım onu düşünüyorum.
3: Sen yanımda otur veya ben çıkartayım mı?
2: Benim böyle kucaklanmam falan lazım sanki.
4: Radyoda sahne. Radyoda.

gerçek.

0: Çok çok çok çok çok teşekkür ederiz.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin

siyahken ayanım huzurumsun. Uçurumsun, atlasan karanlığına adım o nasıl olsun?

her resimde gül gibi bitiyorsun. Rüya mısın bilmem ki, bir anda yitiyorsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşıyan yollarından ses versem duyar mısın?